0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

yasemenin üzüntü açtı. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarıma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acı verdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yaşa falan göğkemin uykusu şunlar varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı atsıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef kakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza.

Kafasını durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapı.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

6 çocuk büyütmüş. Gariban maaşıyla bu adam

benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

nefes katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: yine bana.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.

Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorum.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba nokta de üstünden bu güzel pazartesi sabahından sesimizi duyan, görüntümüzü gören bütün dostlarımıza saygılar, sevgiler. Tide Radyo'da biz başladık. Sizler işinizde, gücünüzdesiniz. Her şey güzel olsun dileğimizle. Güzel bir pazartesi sabahından saygılar, sevgiler. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sizler bu süre içinde bizlere 0177 977 27 72 üstünden ulaşabileceksiniz. Kerim'cim günaydın. Hayırlı işler. Aynen. Güzel bir hafta Burada diliyorum.
1: Guten Morgen aus der Tätigen Deutsch-Türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg mit meine Wenigkeit Kerim und mit deiner Wenigkeit, lieber Kasim. Wir gehen morgen für euch knapp eine Stunde live. Haben wieder viel Musik für euch vorbereitet. Und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 0177 977 272 halten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung.
0: Peki, bugün yayınımızda efendim kısa kısa haberlerimiz olacak. Sizlerden gelen mesajlarımızı okuyacağız. Onun dışında bu hafta bizi gayet dikkatli dinleyen bir dinleyicimize altın vereceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Çeyrek altın hediye edeceğiz. Scarabeus Altona kuyumcusu dinleyicilerinize bir tane çekilişli altın verebilirsiniz dediler. Ekonominin böyle sallantıda gittiği bir dünyada bu güzel çeyrek altını kim kazanmak istiyorsa kağıtlar, kalemler elinin altında dursun Kerim'cim. Her an şifreyi verebiliriz ve şifreyi verdikten sonra dikkatli toplayanlar cuma günü bu güzel çeyrek altında kazanacaklar. Ama önce bir şarkı arasıyla açılışımızı yapalım. Onlardan biz tekrar burada olacağız. Güzel bir hafta olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Başladık efendim. Hoş geldiniz.
1: Ja, dann eine ganz kurze Musikpause. Heute gibt es tatsächlich auch ein paar Überraschungsgeschenke, aber dazu dann gleich mehr in den nächsten Minuten. Jetzt erstmal die erste Musikpause.

0: Atın beni denizlere dediği rahmetli Kayahan'ı şöyle bir rahmetlandıktan sonra devam ediyoruz dışarıda. Arada güneşi gördüğümüz bir Hamburg sabahındayız sevgili dostlar. Yağış görünmüyor. 25 derecelik bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte olacak. Bugün 25 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığımız. Yarın birdenbire yine düşüşe geçmesiyle birlikte %90 yağışı görüyoruz. Çarşamba günü bulutlu ve rüzgarlı bir Hamburg bizlerle birlikte olacak. Fakat 20 derecelik bir hava sıcaklığımız olacak sevgili Kerim.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Tide Radio bei Merhaba Hamburg. Und wenn wir uns das Wetter ansehen, dann sehen wir auf jeden Fall eins. Und zwar können wir heute den Tag genießen. Mit rund 25 bis 27 Grad und überwiegend Sonne wird es heute ein wunderschöner Tag. Morgen hingegen kühlt es dann etwas ab auf rund 23 Grad und mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 90%. Am Mittwoch kühlt es weiterhin ab, dafür kein Regen mehr mit rund 20 Grad. Donnerstag 17 Grad, auch kein Regen zu sehen. Für den Rest der Woche ist dann wiederum kein Regen mehr angekündigt, aber auf jeden Fall für die nächsten Tage oder auch morgen insbesondere gibt es Regen. Danach hoffentlich werden für die ganze Woche wiederum nicht. Also sehr angenehmes Wetter, sehr angenehmes Herbstwetter.
0: Sevgili Kerim, şimdi evet. Radyolarına yeni açanlar mutlaka vardır. Açılışı kaçırmış olanlar için tekrar edelim. 0177-977-27-72'ye mesaj atan dinleyicilerimizin mesajlarını okuyacağız. Yayının açılışında da söyledik. Hemen insanlar diyor ki ya işte biz nasıl kazanacağız? Efendim küçük çeyrek altını kazanmak için Kerim'in birazdan vereceği şifreyi toplamanız gerekiyor. Cuma'ya kadar yani 5 gün boyunca dikkatli bir şekilde dinlediğiniz takdirde bu çeyrek altını kazanabileceksiniz. Onun dışında tabii ki yanında Selda Bağcan konser bileti ve Rose Gül Mobilya'nın indirim çekini de vereceğiz. Yani güzel bir hediye paketimiz var bu hafta. Hemen şöyle bir baktığımızda Hasan Bülent Su iyi bir pazartesi günü dilerim diye göndermiş. Hepimize demiş. Eyvallah. Sevgili Ahmet Boyraz abimiz günaydın gençler. Hayırlı yayınlar olsun. İzmir Karapınar'dan olsun bugün selamımız diye. En büyük kartal diye yazmış. Teşekkür ederiz. Banu demiş ki yeni haftanız bereket dolu olsun. Herkese günaydın demiş. Eyvallah sağ olun. Onun dışında Hayri Kocaman abimiz de hayırlı sabahlar, güzel yayınlar, güzel bir hafta diliyorum demiş. Kamyonda 41 kilometre hızla ilerlerken çekmiş olduğu bir fotoğrafını da bizlerle paylaşmış. İlerleyen bir şarkıdan sonra dün yaşadıklarımızı anlatacağız sizlere. Aman Allah'ım neydi öyle dün Hamburg? Ya da cumartesi günü neydi öyle Hamburg? Birazdan onları da anlatacağız. Ama önce bir Kerim konuşsun. Kısa bir şarkı arası yapalım. Şarkıdan sonra burada olacağız.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank für eure guten Morgen Nachrichten. Ich wieder sehr, sehr viele guten Morgen Nachrichten eurerseits. Und an alle, die uns natürlich schreiben, auch einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben, wie gesagt, heute auch ein paar Überraschungsgeschenke. Dafür werden wir diese Woche wieder ein Codewort raushauen. In den nächsten Minuten, so gegen 9.30 Uhr, machen wir das wahrscheinlich auch wieder. Und dann habt ihr die Chance, ein Überraschungsgeschenk zu gewinnen. Mit einem beziehungsweise ein Überraschungspaket lieber zu gewinnen, heißt es dann lieber. Genau. Aber dann eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück, denn Kasim hat euch was zu erzählen gestern. Und jetzt bin ich gespannt, was er über was er erzählen wird. Denn es gibt nun mal einen Fakt und den vergisst er, was am Wochenende dann war, lieber Kasim. Deswegen, vielleicht beruhigt es sich ja, wenn ich es dir erzähle, was passiert ist. Oder was war, warum du gestern in 3 Stunden nicht an deinem Ziel angekommen bist.
0: Peki, Kerim'cim, bir kitap Bin Hayal isimli bir dinleyicimiz selamlar demiş. Aleyküm selam efendim. Güzel bir gün olsun. TikTok'a fazla bakmıyoruz. Facebook'tan ve WhatsApp'tan gelen mesajları çoğunlukta okuyoruz ama arada baktığımızda İbrahim Özkan Gülkent'i Isparta'dan selamlar demiş. Teşekkür ederiz efendim. Bizlerden de sizlere selam olsun. Mustafa Ergen hayırlı sabahlar demiş. WhatsApp'tan göndermiş. Kısa bir şarkı arasına gidelim ama şarkıdan önce kadınlar, kadınlarımız sizi tebrik ediyoruz. Bizi yine gururlandırdınız. Vallahi spora o kadar düşkün bir topluluğuz fakat voleybol ve basketbolun haricinde futbolda resmen yurt dışına çıktığı zaman ülkemizin takımları dökülüyoruz. Ama voleybolda kadınlarımız bizi bir kere daha mutlu ettiler, gururlandırdılar. Teşekkür ederiz. Filenin sultanları dün İtalya'yı yenerek yine Avrupa şampiyonu oldular. İyi ki varlar. Sizlerle gurur duyuyoruz. Siz de olmasanız ülkenin moralini düzeltecek hiçbir şey yok diyoruz. Kadın milli voleybol takımımızı da kutlayalım. Şarkıdan sonra buradayız. Hareketlenelim biraz. Az sonra buradayız efendim. Hepinize günaydın. Yeni açanlar hoş geldiniz.
1: Die Türkei ist ja im Fußball leider jetzt nicht im Vordergrund und verliert eher von Match zu Match. Das hat aber gestern anders funktioniert, zumindest bei den Damen und zumindest nicht beim Fußball, sondern beim Volleyball. Da haben sie 3-2 gegen Italien gewonnen, herzlichen Glückwunsch und sind damit, ich sag mal Europa-Sieger in Anführungsstrichen. Ich kenne mich mit der Meisterschaft bei Volleyball zwar nicht aus, aber so ist das Leben. Zumindest ich schaue es nicht. Aber noch schöner ist es, dass sie zumindest dass die Türkei da ein Vorreiter ist und gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch.

0: Evet, hattın diğer ucunda sevgili Himmet Keklikçi abimiz var. Himmet abi günaydın.
1: Günaydın Kazım.
0: Çok sabırlısınız. Gerçekten çok sabırlısınız. Özellikle Hamburg'daki şoför kardeşlerimiz, transport işiyle uğraşanlar cidden çok sabırlısınız. Himmet abi duyuluyor mu sesim? Himmet abinin internet olayı gitti galiba. Duyabiliyor musun beni? Bağlanacak şimdi, duyacaktır kesinlikle. Kerimcim, transport şirketlerinde bu tür hakikaten sabır isteyen bir şey var. Yani başka türlü olmuyor. Çünkü insanlar, Himmet abi duyuyor musun beni?
1: Alo.
0: Duyuyor musun abi?
1: Duyuyorum canım, kusura bakma, yanlışlıkla kapattım.
0: Yok, sorun yok. Siz çok sabırlısınız transport şirketlerindeki.
1: Ya sabırlı olmak zorundayız ama inan Kazımcığım, son yıllarda Hamburg'da senin dediğin gibi yalnızca hafta sonu değil, ya önceden bir tek cuma günleri kalabalık olurdu yollar.
0: Evet.
1: Ona göre de kendimizi ayarlar. Şimdi samimi söylüyorum, bütün yollar Hamburg ve çevresi pazartesinden başlıyor, hafta sonu da zaten ya yollar kapalı ya da bir iki feanstaltık oluyor, rezil kepaze. Ya biz bunu belirli yerlere çok şikayet ediyoruz.
0: Evet.
1: Genelde SPD milletvekili arkadaşlarımıza. Onlar da topu yeşillere atıyorlar. Maalesef iki dönemdir Hamburg'un fekihe ministresi yeşillerde. Benim anlamadığım, ilk 5 sene yeşiller bunu berbat kötü yaptı Hamburg'da. SPD'nin de yeşillerinde oyu kaybetti. Aynı şekilde tekrardan neden yeşillere verilir onu da anlamış değiliz.

0: Peki devam ediyoruz sevgili dostlar. Şifreyi ne zaman vereceksiniz çeyrek altın diye soranlar var. Evet, haftanın ilk şifresini verelim mi Kerim, ne diyorsun?
1: Ya gene lieber Kazım.
0: Okey. Efendim 5 tane şifre vereceğiz cuma gününe kadar. Bu şifreleri doğru toplayan bir dinleyicimiz çeyrek altını kazanacak. Scarabus Altona'da bulunan kuyumcudan. İlk şifremiz söz. Evet, ilk şifremiz söz.
1: Ya heute diese Woche gibt es eine Verlosung und zwar von einem Viertel Gold. Das ist einfach ein Dank an euch, dass ihr uns jedes Mal zuhört. Und vor allem in diesen schwierigen Zeiten derzeit möchten wir was verlosen und das ist ein Viertel Gold. Und dafür müsst ihr allerdings 5 Tage lang uns zuhören und dann ein Codewort, ob ihr das aufschreibt oder euch merkt, das ist euch überlassen. Auf jeden Fall ist das erste Codewort Sös. Deswegen gut aufschreiben und in den nächsten Tagen auch gut zuhören und dann habt ihr auch die Chance, ein Viertel Gold zu gewinnen oder wie man es im Türkischen sagt, ein Çeyrek Altın zu gewinnen.
0: Evet, bütün bu hediye paketinin hepsini bir kişi kazanabilecek. Hem Roze Gül Mobilya'nın hem de Selda Bağcan konser bileti de bunun içinde olacak sevgili dostlar. İşte yine bir şikayet sesli mesajı var. Onu da dinletelim, ondan sonra devam edelim.
2: Günaydın. Yazmam uzun süreceği için konuşayım dedim. Ben de hanımefendi gibi dün spor karşılaşmasını yönetmek için Altona'dan Harbuk'a geçmem gerekiyordu. Artık siz düşünün yani ne kadar stres yaşadığımızı ve ne kadar zaman harcadığımızı. Siyasetçilere yazıyoruz. 2 ay sonra cevap veriyorlar. Neyse yine 2 ay sonra cevap veriyorlar. Ama çözüm olarak odaklı hiçbir şey yapmıyorlar gerçekten. Sadece bilgi veriyorlar ve bahane üretiyorlar. Bu açıdan Hamburg'daki SPD ve Yeşil Hükümeti'ni kınıyorum. Ve bir dahaki seçimlerde mutlaka gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Saygılarımla, iyi yayınlar.
0: Dinleyicimizden böyle bir mesaj gelmiş Kerim.
1: Ja, auch der Murat, einer unserer Zuhörer, hat uns die Sprachnachricht gerade geschickt. Er musste gestern von Altona nach Harburg und hat das eigentlich nicht geschafft, zum richtigen Zeitpunkt zumindest. Und fragt sich, was denn im Endeffekt wirklich diese Koalition in Hamburg macht. Und die Frage würde ich gerne beantworten wollen, kann ich aber nicht. Und die Fragen beantworten leider die Politiker auch nicht. Beziehungsweise die Politiker beantworten die Fragen, aber nicht mit einer Antwort, mit der man arbeiten kann. Das sind Antworten, die einfach um den heißen Brei geredet sind. Und jetzt sehen wir auch das Ergebnis, Kasim, in Sachsen-Anhalt, was halt passiert, wenn die Politiker nicht richtig antworten.
0: Dün hakikaten yani seçimlerde de bu beklenen bir sonuçtu aslında. Son günlerde böyle bir saniye Kerimciğim. Tamer abi günaydın.
3: Günaydın, günaydın, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz. Abi bir şey soracağım ya, sen helikopterin falan var mı?
3: Yok.
0: Dün ben gelemedim, sen nasıl gittin oraya?
3: Abi ben sabah çok erken gittim, ben biliyordum böyle olacağını. Onun için ben sabah saat 9'da oradaydım.
0: Abi 2'deki şeye de 5 saat önce nasıl gideceğiz ya?
3: Aynen doğru diyorsun ama gerçekten o yol katastrofuydu yani. Biz geri dönerken bile inanılmaz doluydu. yapacak bir şey yoktur vallahi. İnşallah bir dahaki sefere daha güzel, rahat olur.
0: Ama yapacak çok şey var seçimlerde o da, değil mi?
3: Aynen, inşallah seçimlerde insanlar bilinçli davranır. Gerçekten bilinçli davranılması gereken bir olay bunlar.
0: Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olasın, hoşçakal.
3: Sağ olasın.
0: Ben de diyorum ki Kerim, Tamer abi nasıl benden önce gidebilir oraya? Çocuklara söz vermişti. Speed catering olarak baklava götüreceğim oraya diye. Baksana sabah 9'da gitmiş 2'deki şeye.
1: Maşallah.
0: Ya vallahi helal olsun ya.
1: Bak mesela Esat abi yazmış ki o kaza SPD öncesi CDU'nun 11 yıllık döneminde yollar köprüler yapıldı mı, sadece 8 milyona el filamoniye haricinde ne yapıldı? Orada ama bir düzeltme yapmak istiyorum.
0: Evet.
1: El filamoniye CDU yaptırmadı. El filamoniye Olaf Scholz yaptırdı ve o kadar vergiyi oraya o götürttürdü. Onu da bildirmek istiyorum yani, lütfen orada yanlış bir açıklama yapılmasın. Evet. Ve o dönemlerde de yeşillerle birliktelerdi hatta. El Flamuni'yi ETDU yaptırmadı. Onu söylemek gerekiyor ve yeşiller zaten 15 mi 16 senedir mi ne birlikteler zaten SPD'yle birlikte. O dönemlerde zaten bıraktılar TDU'la yapmayı yani. 15 mi 16 seneler evet. 16 sene mi olacak bu seneden sonra falan, bu ölüm önümüzdeki seçimlere kadar
0: bekleyeceğiz yani, o yüzden bekleyeceğiz.
1: Yazdı zaten, biz demiyoruz yani TDU yapabilir diye, öyle bir şey ki katiyen demiyoruz, o bizim yayın şeylerimizde zaten
0: biz siyasetçi şu parti bu parti ama, deme hakkımız yok
1: ama zaten. Şu anki hükümet bunu beceremedi ortada.
0: Evet.
1: Bu kadar basit.
0: Peki Osman Baykut demiş ki iyi yayınlar Bekir Günyer, teşekkür ederiz, günaydın. Berlin'den Berivan günaydın demiş. Nagiş Oktay günaydın, güzel bir hafta dilerim demiş. Yalçın kalbi güzel olan insanlara güzel bir hafta olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederiz. Şimdi Kerim bu seçim sonuçlarına göre yani hakikaten protestolar da başladı AfD'ye karşı, ama AfD'ye protestonuzu yaparak AfD'nin yükselişini durduramazsınız. AfD'ye karşı halkın rahatını, huzurunu, ekonomisini canlandırarak AfD'nin yükselişi durdurulabilir. Şu anda görüntü hiç iyi görünmüyor. Değil mi Kerim? SPD mesela müthiş bir oy kaybına uğradı. %8. Sol Parti %8. Değil mi? Bunlar
1: FDP çıktı yine geri DAX'ında.
0: Evet.
1: Saksonya'da daha doğrusu. Evet. Yeşiller yine bir oy oylarını
0: 2 puan yükseltmiş görünüyor.
1: %3 bu Landtag.
0: Evet.
1: Bu da genel anlamda %3 yükseltmiş. AfD %23 yükselmiş. Son seçimlere göre.
0: Evet.
1: Ve TDU da %20 kaybetmiş. Yeşiller de kaybetmiş. Aslında genel anlamda yine Sol Parti de kaybetmiş genel anlamda, ama aslında yani tabii ki bu seçimin bir kazananı var. O da AfD.
0: %43.8. Yani %23 şimdi, artı yapmışlar Kerim.
1: Yine de bir iyi mesaj, kendileri yönetemiyor. Çünkü kendileri yönetmeleri için
0: sandalye sayısı
1: normalde sandalye 42 olması gerekiyordu. Yetmiyor. 3 sandalye eksik. Ama bu 3 sandalyeyi de BSV tamamlayacakmış zaten. O görüşmelerde başlayacakmış.
0: Evet.
1: Yani büyük ihtimal Saksonya'da AfD artık koalisyon kuracak. Çünkü BSV onlarla birlikte çalışmak istediklerini seçimden önce de bildirdiler zaten.
0: Evet.
1: Yani büyük ihtimal AfD ilk defa yani Almanya'nın işte 1933'ten beri ilk defa yine sadece bir parti artık ne olacak bilmiyorum. Sadece bir parti orada yönetime girecek. O bir belli oldu. Ama senin dediğin gibi de biz insanlar olarak sadece kınamakla olmuyor bu işler.
0: Evet.
1: Çünkü öbür partiler bu durumları düzeltmedikleri sürece ve bazı şeyler değişmediği sürece bu insanlar her zaman maalesef sadece partilere eski hikayeler dönse bile, eski hikayeleri anlatsa bile okullardaki öğretmenlerimiz yine de sadece partiye gidiyor ve üzücü olan da bunu da söylemek istiyorum. Hatta ben burada 18 ile 22 yaş arasındaki seçimlere de baktım.
0: Evet evet. Çok ilginç sonuçlar.
1: Orada çok üzüldüm. Çünkü 18 ile 22 yaş arasındakiler de en fazla AfD'yi seçmiş. Orada da ben diyorum ki ben okuldayken bana her zaman işte 1933'teki yaşananları anlattılar. Ha bak mesela buradan 18 ile 24 arası.
0: Evet.
1: %41
0: artmış.
1: 18 ile 24 arası tam benim yaşaram. AfD'ye %41 oy gitmiş.
0: Evet.
1: Yani o kadar okulda anlatmasına rağmen o dönemler ne olduğunu, işte o adamın ne yaptığını ve bir şeyi kazanamadığını anlattığına rağmen yine de sağcı bir parti, özellikle Saksonya'da hatta bunu gittiler. Gerçekten sağcı bir parti olarak anabilirsin. Yani öyle bir onay bile geldi.
0: Evet.
1: 25-34 yaş aralarında da af diye verilmiş. Evet. Sadece bir şey mesela 60 ile 70 arasındaki orada af diye bir düşüş yaşamış. Gene de CDU daha çok seçilmiş.
0: Kerimciğim özetleyebilir miyiz?
1: Gerne. In Sachsen Anhalt die Wahlen gehen sind gestern zum Ende gekommen und es ist ein schockierendes Ergebnis rausgekommen mit rund 43,8% hat die AfD gestern die Wahl auf jeden Fall gewonnen. Die CDU hat einen massiven Verlust und zwar mit rund 19,9%, also rund 20%. Die CDU wurde halbiert. Die AfD hat 23% dazu gewonnen, die Linken haben verloren, die SPD hat leicht dazu gewonnen, die FDP hat verloren mit rund minus 3,8% und fliegt aus dem Landtag in Sachsen-Anhalt raus. Die Grünen haben etwas dazu gewonnen, BSW hat dazu gewonnen und ist jetzt auch höchstwahrscheinlich mit dem vorläufigen Ergebnis auf jeden Fall im Landtag mit verankert, mit rund 5 Sitzen. Die Grünen 8 Sitze, die SPD 8 Sitze, die Linke ebenfalls 8 Sitze, die AfD 39 Sitze und die CDU 15 Sitze. Fakt ist, dass die AfD nicht alleine regieren kann. Dafür haben sie die Wahl um rund 3 Sitze leider verspielt. Aber das BSW hat sich ja schon zu Gesprächen bereit erklärt und wird sehr wahrscheinlich dann, wenn die Koalitionsgespräche erfolgreich ablaufen, mit der AfD gemeinsam regieren, wenn der Ministerpräsident das haben möchte. Vor den Wahlen hieß es ja auch von der AfD aus, dass der Ministerpräsident alleine regieren möchte. Ein schockierendes Ergebnis mit dazu ist im Alter gefallen. Mit rund zwischen 18 und 24 Jahren wurde am meisten die AfD-Partei gewählt. Zu 41% bei jungen Menschen wie mir, ich bin auch noch 22, gehöre noch in diese Altersgruppe rein, haben die AfD gewählt. Und das sollte uns zum Denken geben.
0: Sevgili Kerim, yine Facebook'tan Mükerrem Köse benim adım demiş. Maalesef ben de yollarda devamlı olduğum için çok zorlanıyoruz. İstanbul trafiğini geçti Hamburg diye şikayetini bildirmiş. Teşekkür ederiz efendim mesajınız için. Kısa bir şarkı arasından sonra orada ne diyor? Türkiye'deki durum gibi olacak sanırım. AK Parti güçlendi. Sosyal demokratlar iyi bir politika yapamadıkları için AK Parti geldi ve şimdi de ülkenin çoğunluğu istese de gitmiyorlar demiş. Çoğunluk istese giderler efendim. Çoğunluk her zaman kazanan taraftır. Çoğunluk seçimlerde belli oluyor diye bir mesaj var. Şarkı arasına gidiyoruz. Ondan sonra geliyoruz Kerimciğim.
1: Okay, eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben und uns gerne schreiben. Das ist dann auch die vorletzte Musikpause, die wir hatten.

0: Sonuna geldik. Her şey gönlünüzce olsun. Dediğimiz gibi bir hafta boyunca şifreleri toplayan dinleyicilerimiz hediyelerimizi kazanacaklar. Güzel bir gün olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Bugün veda ediyoruz. Akşam üzeri saat 17'de kendi internet radyo ve televizyonumuzda sohbet edeceğiz. Sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Uygulamamızı indirebilirsiniz. Güzel bir gün olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kerimcim, kolay bir gün diliyorum. Kolay gelsin sana da.
1: Ja, Leute, war es das von uns. Morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch Merhaba Hamburg. Also heißt es wieder für euch Titelradio einschalten, Merhaba Hamburg einschalten. Passt euch auf, bleibt gesund. Und wenn wir uns wieder morgen hören, freuen wir uns natürlich auf euch. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Ciao, ciao.

0: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering Arif Güven Showtime'ı sunar.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
4: Demir parmaklıkların arkasına atılan uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı. 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
5: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
6: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
7: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
2: Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
8: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
9: Hırsızlar iş makineleriyle geldikleri fabrikayı yerinden söküp götürdüler.
5: Bir koca boşanmak için mahkemeye başvurdu. Gerekçesi eşinin sürekli internet üzerinden okey oynamasıydı.
10: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini
11: evet biraz daha yükseltin.
10: Sebep Arif Güven yayında.
12: O bir hasta ama burası hastane değil, tamirhane. O da doktor değil, rot balans ustası. Antalya'daki tamirhanesini hastane gibi kullanıyor. Bel ağrısı çeken hastaları da üzerine bel fıtığı sedyesi yazdığı kapıdan bozma bu aletle tedavi ettiğini söylüyor.
13: Köpük adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
14: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
6: Benzer 4 mağdur daha var.
15: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
16: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
10: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
11: Sebep
10: Arif Güven yayında.
11: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım, duyduğunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Bilenler mutlaka da biliyorlar, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Kurban olduklarım, iyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Biliyorsunuz kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı diyorum ama hakikaten söylüyorum. Bugün benim için de çok yavan günlerden birisi ya. Hani sanki böyle birisine seni çok seviyorum demişim de sağ ol canım eksik olma cevabını almışım gibi hakikaten yani. Ya da bazen hani futbolda böyle bir şey oluyor ya bak. Sanki böyle gol atmışım tribünlere koşuyorum arkama bir bakıyorum aa kimse gelmiyor. Kafayı bir çeviriyorum bakıyorum aa bayrak havada yani. Öyle yavan günlerden birisi ya. Vallahi söylüyorum. Ağlama oğlum Arif Güven ağlama. Bak yayındayız. Hakikaten söylüyorum beni çok da anlayan bir kitleyle birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Vallahi söylüyorum. Bakıyorum gelen mesajlara. Beni dinleyen, merak eden, araştıran, sorgulayan. Ne bileyim abi yaşadıklarını analiz eden bir kitleyle birlikteyim. Seviyorum sizi gençlik. Vallahi güzel. Evet abi. Yaptığımız programla alakalı, işlediğimiz haberlerle alakalı geri dönüşler oluyor. Çok mutlu oluyorum. Anladığınıza mutlu oluyorum. Çünkü dünyanın en zor şeyi hakikaten söylüyorum. Yani düşünmeyen birisine bir laf anlatmak abi. Bak 10 saat konuş canım kardeşim 10 saat konuş. Kağıttan okur gibi hep aynı şeyleri sana söylüyorum. Vallahi söylüyorum. Benim tezim buydu. Bizim memleketle ilgili hep söylüyorum canım kardeşim. Bak çok gezen, çok okuyan değil. Bizim memlekette maalesef çok cahiller biliyor yani. Evet abi. Siz öyle değilsiniz. Teşekkürler gençlik. Allah. Kurban olduklarım. Afyonu patlatalım. Bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Malumunuz gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar kendi bize penceremizden bakarak kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz.
17: Evet.
11: Klavye kahramanı arkadaşlarımız. Vallahi söylüyorum harikasınız ya. Süper. Birazdan bir yoklama biliyorsunuz. Memlekette neredeyiz? Hep birlikte öğreneceğiz. Bak mesajlara bak abi. Abi dayımın kızına da seni söyledim. Onunla birlikte dinliyoruz. Helal olsun hakikaten söylüyorum ya. Bak ben kendimi düşünüyorum abi. Benim dayımın kızı beni dinlemeyi geç abi. Sorsalar benim ne iş yaptığımı bilmiyordur yani. Tabii canım. Teşekkürler genç. Vallahi. Dur moral motivasyon olsun ya. Tıkla bakayım kurban oğlum bir videomuz var.
18: Trabzon 500'ünden Nedim Yılmaz. Arif abi seviliyorsun.
11: Trabzon, Beşiktaş'ı kurban oldum. Çok çok teşekkürler. Allah razı olsun. Bu nedir bakayım bir.
17: Arif Güven, benim adım Zeynep. Seni çok seviyorum.
11: Harika.
19: Bir kere de bizim.
11: Çok çok teşekkür ediyoruz ya. Vallahi söylüyorum. Gençlik dur bir dakika dur. Hemen girelim mi? Peki. Yoklama birazdan. Aynı zamanda teşekkürname kısmı birazdan. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Buradayız.
20: Tatsız tutsuz cumartesi pazar geçirdim. İyi ki pazartesi geldi. Arif Güven geldi.
21: Merhaba Arif abi. Pazartesi sendromunun ilacı bulunmuş. O da Arif Güven Showtime'mış.

0: Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
1: Ben de buradayım.
2: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum. Ben de buradayım.
3: Arif Güven Show'da.
4: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur. Ben de buradayım.
5: Günaydın Arif Güven. İstanbul Pendik'ten Figen. Buradayım.
6: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
7: Abilerin bir tanesi Koçköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: kulaklıkların arkasına atılan uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne iç.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
6: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
7: Hırsızlar iş makineleriyle geldikleri fabrikayı yerinden söküp götürdüler.
2: Bir koca boşanmak için mahkemeye başvurdu. Gerekçesi eşinin sürekli internet üzerinden okey oynamasıydı.
8: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini
9: evet biraz daha yükseltin.
8: Sebep Arif Güven yayında.
10: O bir hasta ama burası hastane değil, tamirhane. O da doktor değil, rot balans ustası. Antalya'daki tamirhanesini hastane gibi kullanıyor. Bel ağrısı çeken hastaları da üzerine bel fıtığı sedyesi yazdığı kapıdan bozma bu aletle tedavi ettiğini söylüyor.
11: Kırpık adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
12: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
3: Benzer 4 mağdur daha var.
13: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
14: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
8: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
9: Sebep
8: Arif Güven yayında.
9: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım, duydunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime'ı elbette bugün de radyonuzda. Bilenler mutlaka da biliyorlar, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Kurban olduklarım, iyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Biliyorsunuz kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı diyorum ama hakikaten söylüyorum. Bugün benim için de çok yavan günlerden birisi ya. Hani sanki böyle birisine seni çok seviyorum demişim de sağ ol canım eksik olma cevabını almışım gibi. Hakikaten yani. Ya da bazen hani futbolda böyle bir şey oluyor ya bak. Sanki böyle gol atmışım tribünlere koşuyorum arkama bir bakıyorum aa kimse gelmiyor. Kafayı bir çeviriyorum bakıyorum aa bayrak havada yani. Öyle yavan günlerden birisi ya. Vallahi söylüyorum. Ağlama oğlum Arif Güven ağlama. Bak yayındayız. Hakikaten söylüyorum. Beni çok da anlayan bir kitleyle birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Vallahi söylüyorum. Bakıyorum gelen mesajlara. Beni dinleyen, merak eden, araştıran, sorgulayan. Ne bileyim abi yaşadıklarını analiz eden bir kitleyle birlikteyim. Seviyorum sizi gençlik. Vallahi güzel. Evet abi. Yaptığımız programla alakalı, işlediğimiz haberlerle alakalı geri dönüşler oluyor. Çok mutlu oluyorum. Anladığınıza mutlu oluyorum. Çünkü dünyanın en zor şeyi hakikaten söylüyorum. Yani düşünmeyen birisine bir laf anlatmak abi. Bak 10 saat konuş canım kardeşim 10 saat konuş. Kağıttan okur gibi hep aynı şeyleri sana söylüyor. Vallahi söylüyorum. Benim tezim buydu. Bizim memleketle ilgili hep söylüyorum canım kardeşim. Bak çok gezen, çok okuyan değil. Bizim memlekette maalesef çok cahiller biliyor yani. Evet abi. Siz öyle değilsiniz. Teşekkürler gençlik. Vallahi. Kurban olduklarım. Bir afyonu patlatalım. Bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Mali Bunuş gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar kendimizi ah penceremizden bakarak kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz.
15: Evet.
9: Klavye kahramanı arkadaşlarımız. Vallahi söylüyorum harikasınız ya. Süper. Birazdan bir yoklama biliyorsunuz. Memlekette neredeyiz? Hep birlikte öğreneceğiz. Bak mesajlara bak abi. Abi dayımın kızına da seni söyledim. Onunla birlikte dinliyoruz. Helal olsun hakikaten söylüyorum ya. Bak ben kendimi düşünüyorum abi. Benim dayımın kızı beni dinlemeyi geç abi. Sorsalar benim ne iş yaptığımı bilmiyordur yani. Tabii canım. Teşekkürler genç. Vallahi. Dur moral motivasyon olsun ya. Tıkla bakayım kurban olun bir videomuz var.
16: Trabzon 500'ünden Nedim Yılmaz. Arif abi seviliyorsun.
9: Trabzon Beşiktaş'ı kurban oldum. Çok çok teşekkürler. Allah razı olsun. Bu nedir bakayım bir.
15: Arif Güven. Benim adım Zeynep. Seni çok seviyorum.
9: Arif kurban oluyorum ya.
17: Bir kere de bizim.
9: Çok çok teşekkür ediyoruz ya. Vallahi söylüyorum. Gençlik dur bir dakika dur. Hemen girelim mi? Peki. Yoklama birazdan. Aynı zamanda teşekkürname kısmı birazdan. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Buradayız.
18: Tatsız tutsuz cumartesi pazar geçirdim. İyi ki pazartesi geldi. Arif Güven geldi.
19: Merhaba Arif abi. Pazartesi sendromunun ilacı bulunmuş. O da Arif Güven Showtime'mış.
20: Pazartesi sendromuna

0: için yolu yettik gari sevgili dinleyenler. Teşekkürler dostlar. Gelen mesajlara bakıyorum şöyle bir. Evet abi biz de bugün çok yavan bir gün yaşıyoruz. Ya bir şey söyleyeceğim. Tolstoy'un böyle bir sözü vardı. Diyor ki bak. Yiyordu, içiyordu, uyuyordu, uyanıyordu ama yaşamıyordu. Dedim adam yıllar önce beni anlatmış yemin ediyorum. Yani. Bu insan ilişkileriyle ilgili söylediklerimize son derece kanaat getirmişler. Hakikaten söylüyorum. Kurban olduklarım bak insan ilişkilerinde değişmeyen kurallar vardır. Şu kardeşiniz yılların tecrübesi bir dinleyiniz. Bir, alttan aldıkça üstünüze gelirler abi. İki, karşındakini aşan cümleler kurduğunda egolu derler. Üç, iyilik yaparsın kimsenin umurunda olmaz. Yavrum bir küçük bir kötülük yaparsın yemin ediyorum afiş bastırırlar yani. Sonracıma istediğiniz kadar iyi niyetli olun. Karşınızdaki ne anlıyorsa çiçeğim durum bunlar ibarettir açık ve net söylüyorum. Ama her şeye rağmen işinde gücünde ne olursa olsun neşesi yerinde olan insanlara hasta oluyorum abi. Hasta oluyorum abi. Bıktım hakikaten söylüyorum. Depresif, muşmula suratlı insanlardan. Relax, enerjinizi alıyorlar uzak durun onlardan. Vallahi söylüyorum. Bak bana mutlu olacak olan bir sebep yok abi hayatımda. Ama yıllardan beri kayış boşa dönüyor. Sürekli böyle bir mutluluk durumu var. Bir de mutlu olunca şey diyorlar. Hayırdır aşık mısın diye soruyorlar. Oğlum mutluluğu aşkla bağdaştırmak ne kadar tuhaf bir durumdur ya. Zira aşkın mutluluk getirdiğini kim nerede görmüş ya yapmadan. Dur oğlum dur. Sosyal medya adresleri verelim. Konuyu kapatalım. Canım kardeşim öncelikle ne diyoruz? Arif Güven Show Time WhatsApp numarası 0530-071-4355. Canım ciğerim bir daha söylüyorum. Arif Güven Show Time WhatsApp numarası 0530-071-4355. İlerleyen dakikalarda elbette iletişim halinde olacağız. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen bütün dostlara da hemen hatırlatmış olalım. Instagram adresimiz elbette programımızın adı yapıştır Arif Güven Show Time. Aynen öyle. Arif Güven Showtime yazdığınızda elbette çıkacaktır. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Canım kardeşim. Bize Twitter'da etmek isteyen arkadaşlar varsa @arifgüven. @arifgüven. Teşekkürname kısmı olmadı baba. Evet doğru söylüyorsun. Bak bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler gençlik. Son racıma bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız, ne kadar güzel bir gündü o gün ya dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlar, malibunuz sizlere söyleyeceklerimiz belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen dostlara ve elbette klev ve kahraman arkadaşlara teşekkürler. Buyurunuz. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Bu ne bir videomuz var. Tıkla bakayım bir.
1: Arif Güven için. Çal.
0: Eyvallah kurban oldum. Biz bir ara böyle bir akım başlatmıştık biliyorsunuz değil mi? Seyir halinde olanlardan ricamız şuydu. Dedik olabiliyorsa böyle bir kornaya basınız. Baba ne kornalar geldi yemin ediyorum ya. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Bu bir akım değil böyle kapanmış olsun. Başlayalım abi. Buyur. 71 Cüneyt burada selamlar. Ay kurban olurum çok çok teşekkürler. Bakalım neredeyiz? Adana merhaba. Merhaba Adana. Canım kardeşim. Buyurun Silifke'den selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. İş yerindeyiz. Bizlerle birlikte olan bütün dostlara selam olsun. Olsun. Afyon Karahisar. Pınar'cığım çok çok teşekkürler. Afyon Karahisar'dan Pınar'ın bir de böyle bir fotoğrafı var. Sağ olsun var olsun. Arif'cim yine ben emoji. Petkim çamaşırhane ekibi burada. Arif güzeller güzeli şefim Beyza Sultan diyor ki senin Arif Kadifiye'den kesesini biliyor mu? Biliyoruz. Ha, onu istiyorsunuz öyle mi? Bakarız ilerleyen dakikalarda duruma göre. Arif'im merhabalar. Çok çok teşekkür ederim. Mehmet Ali abim kurban olduğum. Allah razı olsun. Var baba Samsun Bafra seninle birlikte eyvallah. Erzincan'dan selamlar. Kurban olduğum Hasan'ım çok çok teşekkür ederim. Konya eyvallah. Eskişehir'den Derya'cığım teşekkür ediyorum. Olabiliyorsa ilerleyen dakikalarda duruma göre bakacağız. Buyurun. Gazi Emir burada. Eyvallah kurban olduğum. Mimarlık bürosu. Diit Mimarlık bürosu. Teşekkürler gençlik. Ordu Ünye eyvallah. Yalova'dan selamlar patron. Akçay eyvallah kardeşim benim. Çorum'dan selamlar abi. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Bu ne dur bakayım. Duygularımı kullanıyorum Arif. Eyvallah kurban olduğum. Hoş geldin Arif. Londra'dan Konce. Çok çok teşekkürler. Bak bizim kemik kadro yine toplandı. Buradayız gençlik. Vallahi. Selamlar Arif. Olmazsa olmazım. Nazlı'ma da selamlar. 638 İbrahim abimiz. Eyvallah. Patron Mardin'den merhaba. Şu anda seyir halinde seninle birlikteyiz. Eyvallah kurban olduğum kazasız belasız yolculuklar olsun. Karaman selam. Tokat'tan neredeydi? Tokat'tan bir fotoğraf vardı. Şu anda arabasında seyir halinde. Buyur başkan. Biz de bugün dozumuzu almaya geldik. Hoş geldin. Selamlar paşam. Almanya burada. Ömer'im kurban olduğum. Abi nasılsın? Düzce'den ben. Diit Konfeksiyon idari amiriyim. Seninle çok çok teşekkür ederim ya. Vallahi söylüyorum. Hakikaten söylüyorum. Acayip mutlu ediyorsunuz. Allah da sizi mutlu etsin. Can ailesi olarak seni çok seviyoruz. Teşekkürler, teşekkürler. Bu mu o ses kaydı? Dur bakayım.
2: Selam Arif Güven. Ben Düzce'den seni dinliyorum Şahin Kıyak. Abicim sen ne güzel bir adamsın ya. Senin sesini duyunca mutlu oluyorum. Bir insan bu kadar mı iyi gelir ya? Çok mutlu oluyorum senin sesini duyunca. Bu hayatta bir ikiz kızlarım var beni mutlu eden. Bir de sen varsın abim. Saygılar, selamlar, iyi yayınlar. Her zaman destekçiniz abi. Seni seviyorum.
0: Ay kurban olurum ya. İkiz çocukları varmış ya. Allah sağlıklı, mutlu, güzel ömürler nasip eylesin inşallah. Hem sana hem de şu anda abi bütün annelere babalara bu temenni aktarmış olalım. Hepimizin çocukları için inşallah. Kral hayırlı yayınlar dileriz. 139 Nevzat kardeşin. Yoklamayı alır mısın bir zahmet? Geldim be. Sevgi ve saygılarımla. Eyvallah Nevzat'ım. Buyurunuz. Biga burada. Eyvallah canım ciğerim. Balıkesir Bandırma'dan selamlar abi. Her gün oluyor. Teşekkürler gençlik. Nevşehir'den selamımız var. Buyur Uşak bizimle birlikte. Manavgat'ımız olmazsa olmazımız zaten. Abi bugün de iş yerinde seni dinliyoruz. Hoş geldin abi. Hayırlı işler. Hayırlı yayınlar. 391 Hakan kardeşinden. Sevgiler, saygılar. Yoklamaya girelim bir zahmet. Buradasın. Bu ne? Mehmet ben. Abi araçta vites 4'ten sonrasını kullanamıyorum. Hız sınırı 70 olmuş. Hız sınırı 50 olmuş. Mehmet ben. Mehmet'im anlamadım. Bu ne? Dur bakayım. Samandağ Çelik'ten diye böyle bir fotoğraf da yollanmış. Çok çok teşekkür ediyoruz. Buyur. Londra'dan Ahmet. Aa ilk defa yazmış. Ahmetçim hoş geldin. Bir de şeyi söylüyorum ya. Abi ilk defa seni dinliyoruz diyenler var. Yavrum kurban olduğum. Yani radyonun icadından haberdar olup da benden haberdar olmamak nasıl bir duygu ya? Nasıl bir duygu? Biga'dan Ercan ben. Ben de buradayım. Yoklamaya yazar mısın abi? Yaz abi. Biga'dan Ercan geldi abicim. Buyurun. Valla bir video var. 8616 telefon numarasının son 4 rakamı. Bahtiyar Seçkin. Teşekkürler. Buyurun Manavgat'tan Osman'ımız bizimle birlikte. Emine. Anadolu Hastanesi. Evet ya, Anadolu Hastanesi'nde bizlerle birlikte olan bütün dostlara buradan çok çok selam olsun. Avanos'tan selamlar abi. Artık sosyal medya kullanmıyorum. Ha evet ya. En son böyle bir konumuz vardı. Bilenler mutlaka biliyorlar. Hani kullanmıyorum abi dediğiniz ne var diye sormuştuk. Buyurun. Çorum'dan selamlar. Tıkla.
3: Hoca hocayı tekkede, hacı hacı Mekke'de, deli deli radyoda.
0: Eyvallah kurban olduğum. Arif Bey iyi günler, iyi günler. Bak Kazan'dan, Tataristan'dan çok çok selamlar, iyi yayınlar. Ay kurban olurum ya, bak ilk mesaj abi. Kazan'dan, Tataristan'dan çok çok selamlar. Buyurunuz. Hatay'da hortum korkuttu ki Hatay'dan bir dinleyicimizin yollamış olduğu böyle bir şey var. Bir fotoğraf yollamış, dur bakayım. Merhabalar Melih ben, İnegöl'den selamlar abi. Eyvallah kurban oldum, çok çok teşekkür ederim. Vallahi sağ olun, billahi sağ olun. Hemen hızlıca geçiyorum. Kurban olduklarım kolay gelsin. Eyüpcan Sürgün Manisa Kula'dayım. Menemen'de oturuyorum. Horoz Gediğinde çalışıyorum. Yavrum bölgeye komple yayılmışsın sen ya. Çok çok teşekkür ederim ya. Canım kardeşim vallahi söylüyorum. Şaka bir yana dur bakayım. Eyüpçüm. Bu ne Londra gezgin dinlemede. Paşam kurban olurum. Bursa İznik selamlar. Eyvallah. Buyurun. Merhabalar Arif Bey. Şoförlüğü bıraktım. Geçen sene hep seni dinlerdim. Her fırsatta seni dinlemeye çalışıyorum. Belçika'ya selam gönderir misin? Ne demek? Belçika'ya selam olsun. Abim merhabalar. Merhaba kurban olduğum. Sevgili dinleyenler artık bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Çünküsü yavrum daha haber başlıklarına bakmamız gerekiyor ki acayip de haberler var. Gençlik sakın hiçbir yere ayrılmayın.

0: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
1: Arif Güven, Show'da.
2: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
3: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
4: Selam Arif Güven, Laburgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
5: Ben Merve.
6: Ben Cansu.
7: Ben Büşra.
8: Ben Aslı.
9: Ben Tuğçe.
10: Ben Şennur.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
6: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben, Allah'a emanet ol.
7: Yalova'dan Emine ben, buradayım.
8: Arif Güven, Showtime.
9: Ben Manavgat'tan Bay Çiko, sana çok teşekkür ediyorum.
10: Selamünaleyküm Arif abi, Giresungöra'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
11: Merhaba Arif abi, ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi, ben de.
12: Selam Arif abi, ben Hatay'dan Ebrar, ben de buradayım.
13: Selam, Kırklareli'nden İstanbul'a seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum, enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.

0: Yükseltin. Arif Güven yayında. Yayında.
1: Arif Güven Show'da.
2: Haberler, haberler, haberler, haberler, haberler. Ne oluyor da bitiyor memlekette, şöyle bir bakalım. Buyurun şimdi, Allah akıl fikir versin, hakikaten söylüyorum ya. Twitter'da mavi tıkınız var mıdır yok mudur bilmiyorum. Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler. Şimdi Twitter'ın mavi tık başvurusunun reddedilmesi üzerine. Bak şimdi Twitter'da abi hani demiş ki ben mavi tık rica ediyorum. Twitter'da buna inceleme yaptıktan sonra demişler ki yani yok şu anda red yani. Ve bu gazeteci arkadaş da der ki yuh diyorum bu artık bir milli güvenlik sorunudur ifadesini kullandı. Şimdi Twitter'da mavi tık alamayan bu arkadaş bu bir milli güvenlik sorunu mu demiş? Arkadaşım, sevgili dostum, nasıl bir kafa, hakikaten anlamıyorum yani mavi tık ile milli güvenlik kavramında nasıl bir alaka buldun yani? Anlatırız kurban olduklarım, anlatırız. Sonracıma bu nedir bakayım? Denizli'de icra veya aracın eksik evrakları nedeniyle 7 Emin Otoparkı'na çekilen yaklaşık 50 araç bir anda ortadan kaybolmuş canım kardeşim. Senin arabanın eksikleri var. Velhasıl hani aracın 7 Emin'de ve bir bakıyorsun diyorsun ki kurban olduğum. İşlemlerini hallediyorsun, eksiklerini, gediklerini tamamlıyorsun, geliyorsun bakıyorsun. Yavrum araç yok yani. Şimdi borçlarını ödeyip geldikleri 7 Emin'deki araçlarının işletmeci tarafından satıldığını öğrenen mal sahiplerinin şaşkınlığı. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Şimdi buradaki bu 7 Emin deposu polis karakolunun bitişiğinde. Velhasıl arabalar yok. Böyle bir tane arabadan bahsetmiyoruz, iki arabadan bahsetmiyoruz, bir tane iki tane eksik hani tamam diyorsun toz kaldırmaz da 50 tane araba abi yok hani kimse de ya baba bu arabaları nereye götürüyorsunuz dememiş yani. Anlatırız. 7 Emin'deki arabaları satmış bu uyanık arkadaş, kendi borçlarını ödemiş yani. Gel vatandaş gel, havasına suyuna taşına toprağına, kurban olurum. Bugünün en bomba haberi hakikaten söylüyorum Erzurum'dan geliyor. Çünkü Erzurum'da 3 kadından şok oyun. Zengin olacaksınız deyip 1 milyon lira dolandırmışlar canım kardeşim. Ve o kadar enteresan, o kadar tuhaf böyle bir durum var ki ortada. Anlatırız. Şimdilik bu kadar, haber başlıkları yeterli olmuş olsun. Canım kardeşim birazdan cumburlop artık haberlere dalalım. Kurban olduğum, olabiliyorsa sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.

0: kimden geldi? Bayanlar baylar.
1: Bayan baylar. Radyonuzun sesi.
0: Birazcık daha.
1: Daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Buradayız. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberlerine şöyle bir bakalım istiyoruz. İmamın motivasyon sucuklarını çalmışlar abi. Nedir hikaye? Adana'da Remzi Oğuz Arık Camii imamı canım kardeşim gelen çocuklara, camiye gelen çocuklara motivasyon olsun diye 20 kilo sucuk almış. Demiş çocuklara hani ne bileyim böyle birer kangal sucuk da veririz. Gel gör ki çocukları motive etmek için 20 kilo sucuk alıp kenarıya koyan imamın yavrum bildiğin sucuklarını çalmışlar ya. Şaka gibi değil mi? Hakikaten şey diyorum ya. İmam yaş olan sucukları kuruması için cami ve evinin arkasındaki balkona astı. Camiye gelen bir kişi asılı sucukları çaldı. İmam sucukları göremeyince hemen polisi aradı. Polis güvenlik kamerasını incelediğinde hırsızın 24 yaşındaki Murat Şey olduğu belirlendi. Polis eve yaptığı operasyonda şahsı sucukları yerken yakaladı. Ne güzel ya. 20 kilo sucuk. Eve yaptığı operasyonda şahıs sucukları yerken yakalandı diye bir şey olur mu ya? Murat emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken sucukların geri kalanı imama teslim edildi. Çok da severim hakikaten şöyle diyorum ya. Vallahi. Buyurun. Akıl fikir ihsan eyle yarabbi dediğimiz haberler işte bunlar bak. Sevgili dinleyenler. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şu anda hamile olanlar varsa diyecek ki yeter artık yani. Bir yer fıstığı dediğin, döndüğün sucuktan bahsettiğin, salatalık dediğin, uyar dediğin. Şimdi de çiğ köfte. Ne oldu çiğ köfteye? Bak hikaye şu. Küçükçekmece'de M.İ'nin iş yerine arkadaşı Önder'le birlikte gelen ve bize bedava çiğ köfte vereceksin, buranın harını biz yeriz, buralar bizden sorulur diyerek ücretini ödemeden çiğ köfte yiyen şüpheli R.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Abi çiğ köfteyi haraca bağlamışlar. Aynen öyle. Bize bedava çiğ köfte vereceksin. Buranın haracını biz yeriz. Haracın dedi. Buranın diyor çiğ köftesini biz yeriz yani. Oy oy. Bunlar böyle gördüğümüz, derlediğimiz haberlerden sadece bazılarıydı. Var kurban olduğum bir ve bunun gibi daha bir dünya haberimiz var. Olabiliyorsa relax, ilerleyen dakikalarda elbette günün konusu da gelecektir.
2: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
3: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.

0: Antalya Manavgat'tayız. Okula gidiyoruz. Mural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
1: Arif abim. Vapur gazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
2: Günaydın Arif abi. Balıkesir Muraniye'den ben de buradayız.
3: Bu korna senin için Arif Güven. Melemen Helvacı'dan otoban yolu şantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
4: Arif seni dinlerken toprak küçüleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi tencereler alıp herkes dışarı çıkacak.
5: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi. Düşünemiyorum abi.
6: Arif Güven Show'da.
7: Açın yolu yetik abi sevgili dinleyenler. Teşekkürler dostlar. Gelen mesajlara bakıyorum şöyle bir. Evet abi biz de bugün çok yavan bir gün yaşıyoruz. Ya bir şey söyleyeceğim. Tolstoy'un böyle bir sözü vardı. Diyor ki bak. Yiyordu, içiyordu, uyuyordu, uyanıyordu ama yaşamıyordu. Dedim adam yıllar önce beni anlatmış yemin ediyorum. Bu insan ilişkileriyle ilgili söylediklerimize son derece kanaat getirmişler. Hakikaten söylüyorum. Kurban olduklarım bak insan ilişkilerinde değişmeyen kurallar vardır. Şu kardeşiniz yılların tecrübesi bir dinleyiniz. Bir, alttan aldıkça üstünüze gelirler abi. İki, karşındakini aşan cümleler kurduğunda egolu derler. Üç, iyilik yaparsın kimsenin umurunda olmaz. Yavrum bir küçük bir kötülük yaparsın yemin ediyorum afiş bastırırlar yani. Sonracıma istediğiniz kadar iyi niyetli olun. Karşınızdaki ne anlıyorsa çiçeğim durum bunlar ibarettir açık ve net söylüyorum. Ama her şeye rağmen işinde gücünde ne olursa olsun neşesi yerinde olan insanlara hasta oluyorum abi. Hasta oluyorum abi. Bıktım hakikaten söylüyorum. Depresif, muşmula suratlı insanlardan. Relax, enerjinizi alıyorlar uzak durun onlardan. Vallahi söylüyorum. Bak bana mutlu olacak olan bir sebep yok abi hayatımda. Ama yıllardan beri kayış boşa dönüyor. Sürekli böyle bir mutluluk durumu var. Bir de mutlu olunca şey diyorlar. Hayırdır aşık mısın diye soruyorlar. Oğlum mutluluğu aşkla bağdaştırmak ne kadar tuhaf bir durumdur ya. Zira aşkın mutluluk getirdiğini kim nerede görmüş ya yapmadan. Dur oğlum dur. Sosyal medya adresleri verelim. Konuyu kapatalım. Canım kardeşim öncelikle ne diyoruz? Arif Güven Show Time WhatsApp numarası 0530 071 4355. Canım ciğerim bir daha söylüyorum. Arif Güven Show Time WhatsApp numarası 0530 071 4355. İlerleyen dakikalarda elbette iletişim halinde olacağız. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen bütün dostlara da hemen hatırlatmış olalım. Instagram adresimiz elbette programımızın adı yapıştır Arif Güven Show Time. Aynen öyle. Arif Güven Showtime yazdığınızda elbette çıkacaktır. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Canım kardeşim. Bize Twitter'da etmek isteyen arkadaşlar varsa @arifgüven. @arifgüven. Teşekkürname kısmı olmadı baba. Evet doğru söylüyorsun. Bak bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler gençlik. Son racıma bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız, ne kadar güzel bir gündü o gün ya dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlar, malumunuz sizlere söyleyeceklerimiz belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen dostlara ve elbette klev ve kahraman arkadaşlara teşekkürler. Buyurunuz. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Bu ne bir videomuz var. Tıkla bakayım bir.
8: Arif Güven için. Çal.
7: Eyvallah kurban oldum. Biz bir ara böyle bir akım başlatmıştık biliyorsunuz değil mi? Seyir halinde olanlardan ricamız şuydu. Dedik olabiliyorsa böyle bir kornaya basınız. Baba ne kornalar geldi yemin ediyorum ya. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Bu bir akım değil böyle kapanmış olsun. Başlayalım abi. Buyur. 71 Cüneyt burada selamlar. Ay kurban olurum çok çok teşekkürler. Bakalım neredeyiz? Adana merhaba. Merhaba Adana. Canım kardeşim. Buyurun Silifke'den selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. İş yerindeyiz. Bizlerle birlikte olan bütün dostlara selam olsun. Olsun. Afyon Karahisar. Pınar'cığım çok çok teşekkürler. Afyon Karahisar'dan Pınar'ın bir de böyle bir fotoğrafı var. Sağ olsun var olsun. Arif'cim yine ben emoji. Petkim çamaşırhane ekibi burada. Arif güzeller güzeli şefim Beyza Sultan diyor ki senin Arif Kadifiye'den kesesini biliyor mu? Biliyoruz. Ha, onu istiyorsunuz öyle mi? Bakarız ilerleyen dakikalarda duruma göre. Arif'im merhabalar. Çok çok teşekkür ederim. Mehmet Ali abim, kurban olduğum. Allah razı olsun. Var baba, Samsun Bafra seninle birlikte, eyvallah. Erzincan'dan selamlar. Kurban olduğum Hasan'ım, çok çok teşekkür ederim. Konya, eyvallah. Eskişehir'den Derya'cığım, teşekkür ediyorum. Olabiliyorsa ilerleyen dakikalarda duruma göre bakacağız. Buyurun. Gazi Emir burada. Eyvallah, kurban olduğum. Mimarlık Bürosu, DİT Mimarlık Bürosu. Teşekkürler gençlik. Ordu Ünye, eyvallah. Yalova'dan selamlar patron. Akçay, eyvallah kardeşim benim. Çorum'dan selamlar abi. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Bu ne, dur bakayım. Duygularımı kullanıyorum Arif. Eyvallah, kurban olduğum. Hoş geldin Arif. Londra'dan Konce, çok çok teşekkürler. Bak bizim kemik kadro yine toplandı. Buradayız gençlik, valla. Selamlar Arif. Olmazsa olmazım. Nazlı'ma da selamlar. 638 İbrahim abimiz. Eyvallah. Patron Mardin'den merhaba. Şu anda seyir halinde seninle birlikteyiz. Eyvallah, kurban olduğum. Kazasız belasız yolculuklar olsun. Karaman selam. Tokat'tan neredeydi? Tokat'tan bir fotoğraf vardı. Şu anda arabasında seyir halinde. Buyur başkan. Biz de bugün dozumuzu almaya geldik. Hoş geldin. Selamlar paşam. Almanya burada. Ömer'im, kurban olduğum. Abi nasılsın? Düzce'den ben. Diit Konfeksiyon İdari Amiriyim seninle. Çok çok teşekkür ederim ya. Vallahi söylüyorum. Hakikaten söylüyorum. Acayip mutlu ediyorsunuz. Allah da sizi mutlu etsin. Can ailesi olarak seni çok seviyoruz. Teşekkürler, teşekkürler. Bu mu ses kaydı? Dur bakayım.
9: Selam Arif Güven. Ben Düzce'den seni dinliyorum Şahin Kıyak. Abicim sen ne güzel bir adamsın ya. Senin sesini duyunca mutlu oluyorum. Bir insan bu kadar mı iyi gelir ya? Çok mutlu oluyorum senin sesini duyunca. Bu hayatta bir ikiz kızlarım var beni mutlu eden. Bir de sen varsın abim. Saygılar, selamlar, iyi yayınlar. Her zaman destekçiniz abi. Seni seviyorum.
7: Ay kurban olurum ya. İkiz çocukları varmış ya. Allah sağlıklı, mutlu, güzel ömürler nasip eylesin inşallah. Hem sana hem de şu anda abi bütün annelere babalara bu temenniyi aktarmış olalım. Hepimizin çocukları için inşallah. Kral, hayırlı yayınlar dileriz. 139 Nevzat kardeşin. Yoklamayı alır mısın bir zahmet? Geldim be. Sevgi ve saygılarımla. Eyvallah Nevzat'ım. Buyurunuz. Biga burada. Eyvallah canım ciğerim. Balıkesir Bandırma'dan selamlar abi. Her gün oluyor. Teşekkürler gençlik. Nevşehir'den selamımız var. Buyur Uşak bizimle birlikte. Manavgat'ımız olmazsa olmazımız zaten. Abi bugün de iş yerinde seni dinliyoruz. Hoş geldin abi. Hayırlı işler. Hayırlı yayınlar. 391 Hakan kardeşinden. Sevgiler, saygılar. Yoklamaya girelim bir zahmet. Buradasın. Bu ne? Mehmet ben. Abi araçta vites 4'ten sonrasını kullanamıyorum. Hız sınırı 70 olmuş. Hız sınırı 50 olmuş. Mehmet ben. Mehmet'im anlamadım. Bu ne? Dur bakayım. Samandağ Çelik'ten diye böyle bir fotoğraf da yollanmış. Çok çok teşekkür ediyoruz. Buyur. Londra'dan Ahmet. Aa, ilk defa yazmış. Ahmetçim hoş geldin. Bir de şeyi söylüyorum ya. Abi ilk defa seni dinliyoruz diyenler var. Yavrum kurban olduğum. Yani radyonun icadından haberdar olup da benden haberdar olmak nasıl bir duygu ya? Nasıl bir duygu? Biga'dan Ercan ben. Ben de buradayım. Yoklamaya yazar mısın abi? Yaz abi. Biga'dan Ercan geldi abicim. Buyurun. Valla bir video var. 8616 telefon numarasının son 4 rakamı. Bahtiyar Seçkin. Teşekkürler. Buyurun Manavgat'tan Osman'ımız bizimle birlikte. Emine. Anadolu Hastanesi. Evet ya, Anadolu Hastanesi'nde bizlerle birlikte olan bütün dostlara buradan çok çok selam olsun. Avanos'tan selamlar abi. Artık sosyal medya kullanmıyorum. Ha evet ya. En son böyle bir konumuz vardı. Bilenler mutlaka biliyorlar. Hani kullanmıyorum abi dediğiniz ne var diye sormuştuk. Buyurun. Çorum'dan selamlar. Tıkla.
10: Hoca hocayı tekkede, hacı hacı Mekke'de, deli deli radyoda.
7: Eyvallah, kurban olduğum. Arif Bey iyi günler, iyi günler. Bak Kazan'dan, Tataristan'dan çok çok selamlar, iyi yayınlar. Ay kurban olurum ya, bak ilk mesaj abi. Kazan'dan, Tataristan'dan çok çok selamlar. Buyurunuz. Hatay'da hortum korkuttu ki Hatay'dan bir dinleyicimizin yollamış olduğu böyle bir şey var. Bir fotoğraf yollamış, dur bakayım. Merhabalar Melih ben, İnegöl'den selamlar abi. Eyvallah kurban oldum, çok çok teşekkür ederim. Vallahi sağ olun, billahi sağ olun. Hemen hızlıca geçiyorum. Kurban olduklarım kolay gelsin. Eyüpcan Sürgün Manisa Kula'dayım. Menemen'de oturuyorum. Horoz Gediğinde çalışıyorum. Yavrum bölgeye komple yayılmışsın sen ya. Çok çok teşekkür ederim ya. Canım kardeşim vallahi söylüyorum. Şaka bir yana dur bakayım. Eyüpçüm. Bu ne, Londra gezgin dinlemede. Paşam kurban olurum. Bursa İznik selamlar. Eyvallah. Buyurun. Merhabalar Arif Bey. Şoförlüğü bıraktım. Geçen sene hep seni dinlerdim. Her fırsatta seni dinlemeye çalışıyorum. Belçika'ya selam gönderir misin? Ne demek? Belçika'ya selam olsun. Abim merhabalar. Merhaba, kurban olduğum. Sevgili dinleyenler, artık bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Çünküsü yavrum, daha haber başlıklarına bakmamız gerekiyor ki acayip de haberler var. Gençlik, sakın hiçbir yere ayrılmayın.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif Güven Showtime.
8: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
9: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
10: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
11: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
12: Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.

kuralları bildiğin kadar eğlenceli. Muhalibunuz Arif Güven Şoltay'ın radyonuzda. Dostlar, günün konusunu biliyorsunuz ki verdik. Çünkü dedik mutlu olalım ya. Antidepresan etkisi gösteren neler var hayatınızda? Bunlardan bahsediyoruz. Güzel şeylerden bahsedelim. Bakalım arkadaşlarımızın hayatında antidepresan etkisi gösteren neler var? Anne babaya sarılmak abi. 35 yaşında olsam bile eyvallah kurban oldum. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli ya. Buyurun. Güzel havalarda yatımla el değmemiş koyları keşfetmek. Yatımla derken... Maşallah. Biz bilmiyoruz. O yatın arkasından çıkarttığı köpüğün ne demek olduğunu bilmiyoruz. Buyurun. Benim antidepresanlarım bunlar. Dünya tatlısı, acayip tatlı bir kedi ve aynı zamanda bir de tavşan fotoğrafı. Dur bakayım. Senden başka antidepresan yok Arif Güven. Oy kurban olurum. Allah razı olsun. Dur bakayım. Senede bir kere de olsa ülkeme gelmek bir senelik. Eyvallah ya. Antioksidan ihtiyacımı tekabül diyor. Eşinim yollamış. Çok çok teşekkür ederim. Hollanda'ya sevgiler, saygılar olsun. Ayın 5'i antidepresan. Bir de benim bir fikrim var. Şebeke suyuna antidepresan yüklense hep birlikte bir huzura ersek nasıl olur Arif diyor. Eyvallah, güzel olur. Buyurunuz, benim antidepresanım budur abi. Dur bakayım, nedir bu? Tek tetikçi Hollanda. Bakayım. O kadar küçük ki fotoğraf, büyütemiyoruz da galiba. Büyütebiliyor muyuz? Ne bu? Vallahi abi çok küçük bir fotoğraf. Büyütemedik, anlamadım yani. Bu 2 minik torun bende antidepresan etkisi yaratıyor. Ay kurban olurum ya. Sağlıklı mutlu güzel hayatları olsun inşallah. Sorduk dostlarımıza. Antidepresan etkisi yaratan neler var hayatınızda? Nereye gittiğimi düşünmeden gün batımına doğru motosiklet sürmek benim için antidepresan. Sevgilim diyenler var, güzel. Sizde antidepresan etkisi yaratan neler var diye sorduk arkadaşlarımıza. Sevgiliye sarılmak, sevgilinin kokusu, bir lavanta tahyasında yürürken rüzgarı hissetmek, vay. Güzel bir çay demlemek, bir başına çay içmek demiş, güzel. Aslan sütüne suyu eklerken oluşan renk değişimi demişler. Küfür abi, küfür benim için antidepresan demiş ya. Sakin şampiyon, sakin. Sabahın serin saatinde güneşin doğuşundan takip bir saate kalkıp evet yürüyüş yapmak. Sizin hayatınızda size antidepresan etkisi yaratan ne var? Kedi gırlaması, gır gır diye çıkarttıkları ses abi demiş. Güzel. Çok ne bakayım, çok uzun ve etkili bir roman okumak. Güzel. Gece tek başına arabayla uzun yola çıkmak. Bayılırım abi, bayılırım. Hakikaten söylüyorum. Tıkalı burnumun açıldığını hissettiğim an benim için antidepresan etkisi yaratıyor. Güzel. Araba direksiyonunun avucunun içiyle döndürdüğüm an. Detaylara bak abi, hakikaten söylüyorum. Arabanın direksiyonunu avucumun içiyle döndürdüğü an. Sabah aç karnına içilen bir Türk kahvesi benim için antidepresan. Güzel. Yavru kedi sevmek, elde bir de mıraldı görse diyor, keyfime değmeyin. Ne güzel ya kediciler. Bakalım sizin için antidepresan etkisi yaratan neler var? Öpüşmek demiş abi. Direkt böyle gelmiş ya, öpüşmek. Bilmiyorum abi. Sevgilime sımsıkı sarılıp koklayarak öpmek. Eyvallah. Hayır diyebilmek benim için antidepresan. Güzel. Gece yağmurlu havada denize girmek. Vay. Bence Türk kahvesi. Evet, olabiliyorsa günün bu saat itibariyle herkese Türk kahvesi. Yes. Lahmacun arası kebap, soğanı da bastıracaksın. Of diyor. Benim için antidepresan abi demiş ya. Lahmacun arası kebap mı? Motosiklet üzerinde sol şeridi kapatmak. Hafif yağan yağmurun hızlanmasını izlemek. Aa evet ya, çok keyifli olur. Çok da güzel olur, yemin ediyorum abi. Gecenin sessizliğinde Teoman şarkısıyla birlikte aylak bir şekilde yürümek, güzel. Her gün 3-5 kilometre arası koşmak. Etraftaki güzel bir manzara varsa tadından yenmez. Ne güzel ya. Bak spor yapıyor dostlar. Bakalım. Elimi tut sıkı sıkı. Bırakma hiç sakın sakın. Yağmurlu ama benim için antidepresan abi. Eyvallah kurban olduğum. Kalbime. Masaj yaptırmak. Bizi. Yemek yapmak ama diyor birkaç çeşit hayvan.

0: camın önüne koyduğumuz suyu içmeye gelen kumruları izliyorum. Ne kadar güzel ya. Usul usul içiyorlar. Benim için antidepresan abi. Güzel. Atamın mavi gözlerini izlemek. Kurban olurum sana be. En az 2 saat tempolu ama gezerek yürümek. 1 saatten sonra modunuzu arttırdığını göreceksiniz. İyi, güzel. Sizde antidepresan etkisi yaratan neler var? Güneşin doğuşunu izlemek abi. Eyvallah canım kardeşim. Minicik bir el, minicik bir nefes. Aynı yatağı paylaşmak. Ay kurban olurum, bir de bu fotoğraf var. Sağlıklı, mutlu, güzel hayatı olsun inşallah kardeşimizin. Aşırı yüksek sesle müzik dinlemek, dans etmek, kahkahalarla gülmek, ağlamak benim için antidepresan abi. Buyurun, çiçeklerimle uğraşmak deyip çiçeklerin fotoğrafını yollayanlar da var. Günün konusu artık bariz, çok açık ve net canım kardeşim. Sizde antidepresan etkisi yaratan hayatınızda neler var?
1: Selam Arif abi, Erzincan'dan sevgiler, tarladayız.
2: Tekirdağ Malkara'dan selam Arif. Millet Antalya'da plajda, biz burada Arifiyat'tayız baba ya.
0: Valla.
2: Kolay gelsin.
3: Merhaba Arif, iyi yayınlar. Mermerciler, Tuzla, İstanbul.
4: Çanakkale, Biga'dan Arif abi. Köylerde ekmek dağıtıyorum. Seni dinliyoruz yollarda.
5: Merhaba Arif abi, günaydın. Ben de buradayım, Çayırova'dan Sedat.

0: antidepresan etkisi yaratan neler var hayatınızda? Sorduk bakalım.
1: Arif, antidepresan diyor ya. Vallahi gezme kurban. Şu an biraz dışıdayım. Gezmek güzel.
0: Canım abicim, nerede olduğunu tam anlamadım ya. Vallahi söylüyorum ama gezmek güzel şey. Bir de fotoğraf var. Bir şey söyleyeceğim. Bu gerçekten şu anda çektiğim bir fotoğraf mı? Tablo gibi bir şey var burada ya. Hakikaten söylüyorum. Muhteşem, keyifli bir manzara var. Bakalım bakalım bakalım bakalım ne oluyor da bitiyor. Yoğun ve stresli bir günün ardından eve geldiğimde çocuklarımın koşarak babacığım deyip bana sarılmaları antidepresan. Herhalde ya, kurban olduğum, ne kadar güzel ya. Çeşme sahilleri, sokak hayvanları usulca sokulması ama en önemlisi paşam. Oğlumun beni arayıp nasılsın baba demesi antidepresan. Ay, kurban olurum ya. Ne kadar güzel. Tesbih koleksiyonum. Vay be. Vallahi bayağı da bir tesbih varmış yalnız ha Remzi. Bakalım antidepresan etkisi yaratan bu ne?
2: Bence en güzeli, böyle bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz, Arif Güven yayına giriyor ya. En büyük şey doping o bence. Mesajları okuyabilirsin. Herkes öyle diyor zaten. Ben yalan söylemiyorum yani.
0: Ay, sana kurban olurum ya. Dur, bunu verdik. Bu ne, bu ne?
3: Arif'im, hafta içi demir parmaklıklar arasındaki azgın hırsız diyor ya, benim için en güzel ilaç odur Arif'im. Öpüyorum seni.
0: Ay, kurulur. Çok mutlu ediyorsunuz beni gençlik. Teşekkürler, vallahi söylüyorum ya. Beyaz Rusya. Bu resimleri ben çektim sabah sporu yaparken. Abi hakikaten söylüyorum yani, muhteşem keyifli bir manzara var. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Tablo gibi abi. Al evine as yani. Vallahi ne güzelmiş. Bana bir şey uzatıyor. Nedir bu uzattın? Canım abicim. Vay be, vallahi sporcu. Bakalım bakalım bakalım. Değişimini yaptığım bir eşyayı satmayıp ihtiyaç sahibi birisine vermek diyor. Evet ya. 960 Okan'ım. Teşekkürler dostlar. Benim antidepresanlarım çocuklarım. Ne kadar güzel, böyle bir çocukların fotoğrafını yollamış. Kurban oldum. Selam olsun. Benim antidepresanım Nazlım. Ay İbrahim. Sesini duyduğumuzda, gördüğümüzde bir gevşeme geliyor bana. 638 İbrahim. Bakayım bakayım Bankaya gittiğimde mutlu oluyorum. Sen de bu duyguyu bilirsin abi. Valla ben bankaya gittiğimde çok da mutlu olmuyorum. Açık ve net söyleyeyim yani. Tabii canım. Benim antidepresanım biri, maaşların yatması. Selamlar Danimarka. Ay, kurban olurum ya. Antidepresan kullanmamaya neden olan kocişim, ondan uzak olmak beni mutlu ediyor Arif. Ay yarabbim ya. Bu ne, elma. Canım abicim, bana elma uzatıyormuş ya. Çok çok teşekkür ederim. Armut olsa üzülürdüm valla. Hani iyisi, buyur ayı yersin gibi. Antidepresan etkisi neler yaratıyor bakayım. Gece yarısı sokaklar, caddeler bomboşken bisiklet sürmek. Rengarenk iplerle örgü örmek bende antidepresan etkisi yaratıyor abi. Eyvallah canım kardeşim. Bakayım bakayım bakayım. Denizden çıktıktan sonra içilen buz gibi arpa suyu, öyle söyleyelim. Tertemiz bir denizde yüzmek bende antidepresan etkisi yaratıyor. Motosiklet gürbüz sürmek çok fazla geliyor gençlik. Sevdiğinin kişinin koynunda rüzgar ya da deniz sesi eşliğinde yatması. Vay, romantizm. Bakayım bakayım bakayım. Yüzüklerin Efendisi'ni izlemek demiş ya. Çok var mesaj. Artık yollamayınız. Çünkü baya bir mesajımız var gençlik. Bakalım. Hamakta gökyüzünü izleyerek sallanmak abi. Evet, çok keyifli olabilir ya. Anneciğimin balkonunda kahve içip mahalledeki komşu teyzelerle gelen geçen günleri özlemek benim için antidepresan abi. Hani yiyecekle içecekle ilgili markalar verilmiş. İşte şu bilmem ne marka çikolata falan gibi. Onları söylemiyoruz. Hamakta sallanıp kitap okumak benim için

0: Hızlıca geçiyorum. Sevdiceğimin gülümsemesi olabilir, evet. Sabah Türk kahvesi eşliğinde, evet, Arif Güvenç Oltay. Eyvallah, kurban olduğum. Yavru kedilerle oynamak, onları beslemek benim için antidepresan. Öpücük, öpücük, öpücük. Özlenilene özledim diyebilmek benim için antidepresan. Kebap yemek, oy kurban olduğum. Kebap yemek, sevdiğine sarılmak. Kebap yerken bir de sarılınca ooo, mutluluk zirve abi. Günün erken saatlerinin sessizliği, bir enstrüman çalmak, kahve, güneş, sohbeti güzel insanlar benim için diyor ki antidepresan abi. Eyvallah kurban olduğum. Tövbe yarabbim ya. Bazıları da gençlik, nasıl okuyayım ben bunu ya? Rıfat, Allah aşkına ya. Artık yollamayınız elimizdeki listeye bir ayrı fazla. Çikolata benim için antidepresan. Tabii canım. Bayanlardan bekliyorduk zaten. Kargo paketini açtıktan sonra içinden çıkan ne bu? Patpatları patlatmak. Ha, anladım, o jelatinden bahsediyorsun. Son parti, birazdan bakarız. Babacım artık mesaj yollamayınız kurban olduklarım. Dediğimiz gibi elimizdekiler bir hayli fazla, yeterli. Şimdi ne yapıyoruz, öyle mi? Tıkla bakayım bir.
1: Selam Arif abi, ben Uşak'tan Cahit. Senin program başladı mı bize her yer araba koltuğu abi. Arabadan inemiyoruz.
2: Abi kolay gelsin. Millete kafayı yediriyorsun. 10 numara adamsın.
3: Ben de seni Hollanda Honolulu'dan dinliyorum. Birazdan işe gideceğim. Bisiklette seni dinlemek çok güzel oluyor. İyi yayınlar.
4: Giresun Göle'den selamlar Arif abi. Senin esprilerine gülerken arabayı çamura sapladım abi.
5: Arif Güven Show.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler...

0: her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Kaldırabildiğin kadar eğlence. Muhalibunuz Arif Güven Showtime radyonuzda. Dostlar, günün konusunu biliyorsunuz ki verdik. Çünkü dedik mutlu olalım ya. Antidepresan etkisi gösteren neler var hayatınızda? Bunlardan bahsediyoruz. Güzel güzel şeylerden bahsedelim. Bakalım arkadaşlarımızın hayatında antidepresan etkisi gösteren neler var? Anne babaya sarılmak abi. 35 yaşında olsam bile eyvallah kurban oldum. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli ya. Buyurun. Güzel havalarda yatımla el değmemiş koyları keşfetmek. Yatımla derken... Maşallah. Biz bilmiyoruz. O yatın arkasından çıkarttığı köpüğün ne demek olduğunu bilmiyoruz. Buyurun. Benim antidepresanlarım bunlar. Dünya tatlısı, acayip tatlı bir kedi ve aynı zamanda bir de tavşan fotoğrafı. Dur bakayım. Senden başka antidepresan yok Arif Güven. Oy kurban olurum. Allah razı olsun. Dur bakayım. Senede bir kere de olsa ülkeme gelmek bir senelik. Eyvallah ya. Antioksidan ihtiyacımı tekabül diyor. Eşinim yollamış. Çok çok teşekkür ederim. Hollanda'ya sevgiler, saygılar olsun. Ayın 5'i antidepresan. Bir de benim bir fikrim var. Şebeke suyuna antidepresan yüklense hep birlikte bir huzura ersek nasıl olur Arif diyor. Eyvallah, güzel olur. Buyurunuz, benim antidepresanım budur abi. Dur bakayım, nedir bu? Tek tetikçi Hollanda. Bakayım. O kadar küçük ki fotoğraf, büyütemiyoruz da galiba. Büyütebiliyor muyuz? Ne bu? Vallahi abi çok küçük bir fotoğraf. Büyütemedik, anlamadım yani. Bu 2000'lik torun bende antidepresan etkisi yaratıyor. Ay kurban olurum ya. Sağlıklı mutlu güzel hayatlar olsun inşallah. Sorduk dostlarımıza. Antidepresan etkisi yaratan neler var hayatınızda? Nereye gittiğimi düşünmeden gün batımına doğru motosiklet sürmek benim için antidepresan. Sevgilim diyenler var, güzel. Sizde antidepresan etkisi yaratan neler var diye sorduk arkadaşlarımıza. Sevgiliye sarılmak, sevgilinin kokusu, bir lavanta tarlasında yürürken rüzgarı hissetmek, vay. Güzel bir çay demlemek, bir başına çay içmek demiş, güzel. Aslan sütüne suyu eklerken oluşan renk değişimi demiş ya. Küfür abi, küfür benim için antidepresan demiş ya. Sakin şampiyon, sakin. Sabahın serin saatinde güneşin doğuşundan takip bir saatte kalkıp evet yürüyüş yapmak. Sizin hayatınızda size antidepresan etkisi yaratan ne var? Kedi gırlaması, gır gır diye çıkarttıkları ses abi demiş. Güzel. Çok ne bakayım, çok uzun ve etkili bir roman okumak, güzel. Gece tek başına arabayla uzun yola çıkmak, bayılırım abi, bayılırım. Hakikaten söylüyorum. Tıkalı burnumun açıldığını hissettiğim an benim için antidepresan etkisi yaratıyor. Güzel. Araba direksiyonunun avucunun içiyle döndürdüğüm an. Detaylara bak abi. Hakikaten söylüyorum. Arabanın direksiyonunu avucumun içiyle döndürdüğü an. Sabah aç karnına içilen bir Türk kahvesi benim için antidepresan. Güzel. Yavru kedi sevmek. Elde bir de mıral diyorsa diyor. Keyfime değmeyin. Ne güzel ya kediciler. Bakalım. Sizin için antidepresan etkisi yaratan neler var? Öpüşmek demiş abi. Direkt böyle gelmiş ya, öpüşmek. Bilmiyorum abi. Sevgilime sımsıkı sarılıp koklayarak öpmek. Eyvallah. Hayır diyebilmek benim için antidepresan. Güzel. Gece yağmurlu havada denize girmek. Vay. Bence Türk kahvesi. Evet, olabiliyorsa günün bu saat itibariyle herkese Türk kahvesi. Yes. Lahmacun arası kebap, soğanı da bastıracaksın. Of diyor. Benim için antidepresan abi demiş ya. Lahmacun arası kebap mı? Motosiklet üzerinde sol şeridi kapatmak. Hafif yağan yağmurun hızlanmasını izlemek. Aa evet ya, çok keyifli olur. Çok da güzel olur yemin ediyorum abi. Gecenin sessizliğinde Teoman şarkısıyla birlikte aylak bir şekilde yürümek güzel. Her gün 3-5 kilometre arası koşmak. Etraftaki güzel bir manzara varsa tadından yenmez. Ne güzel ya. Bak spor yapıyor dostlar. Bakalım. Elimi tut sıkı sıkı. Bırakma hiç sakın sakın. Yağmurlu ama benim için antidepresan abi. Eyvallah kurban olduğum. Masaj yaptırmak. Yemek yapmak ama diyor birkaç çeşit hayvan.

0: Kapımın önüne koyduğumuz suyu içmeye gelen kumruları izliyorum. Ne kadar güzel ya. Usul usul içiyorlar. Benim için antidepresan abi. Güzel. Atamın mavi gözlerini izlemek. Kurban olurum sana be. En az 2 saat tempolu ama gezerek yürümek. 1 saatten sonra modunuzu arttırdığını göreceksiniz. İyi, güzel. Sizde antidepresan etkisi yaratan neler var? Güneşin doğuşunu izlemek abi. Eyvallah canım kardeşim. Minicik bir el, minicik bir nefes. Aynı yatağı paylaşmak. Ay kurban olurum, bir de bu fotoğraf var. Sağlıklı, mutlu, güzel hayatı olsun inşallah kardeşimizin. Aşırı yüksek sesle müzik dinlemek, dans etmek, kahkahalarla gülmek, ağlamak benim için antidepresan abi. Buyurun, çiçeklerimle uğraşmak deyip çiçeklerin fotoğrafını yollayanlar da var. Günün konusu artık bariz, çok açık ve net canım kardeşim. Sizde antidepresan etkisi yaratan hayatınızda neler var?
1: Selam Alpo, Erzincan'dan. Sevgiler, tarladayız.
2: Tekirdağ Malkara'dan selam Arif. Millet Antalya'da plajda, biz burada Arifiyat'tayız baba ya.
0: Vallahi.
2: Kolay gelsin.
3: Merhaba Arif, iyi yayınlar. Mermerciler, Tuzla, İstanbul.
4: Çanakkale, Biga'dan Arif abi. Köylerde ekmek dağıtıyorum. Seni dinliyoruz yollarda.
5: Merhaba Arif abi, günaydın. Ben de buradayım. Çayırova'dan Sedat.
0: Antidepresan etkisi yaratan neler var hayatınızda, sorduk bakalım.
6: Arif, antidepresan değil ya. Valla gezme kurban. Şu an biraz ısıdayım. Gezmek güzel.
0: Canım abicim, nerede olduğunu tam anlamadım ya. Valla söylüyorum ama gezmek güzel şey. Bir de fotoğraf var. Bir şey söyleyeceğim. Bu gerçekten şu anda çektiğim bir fotoğraf mı? Tablo gibi bir şey var burada ya. Hakikaten söylüyorum. Muhteşem, keyifli bir manzara var. Bakalım bakalım bakalım bakalım ne oluyor da bitiyor. Yoğun ve stresli bir günün ardından eve geldiğimde çocuklarımın koşarak babacığım deyip bana sarılmaları antidepresan. Herhalde ya, kurban olduğum, ne kadar güzel ya. Çeşme sahilleri, sokak hayvanları usulca sokulması ama en önemlisi paşam. Oğlumun beni arayıp nasılsın baba demesi antidepresan. Ay kurban olurum ya. Ne kadar güzel. Tespih koleksiyonum. Vay be. Vallahi bayağı da bir tespih varmış yalnız ha Remzi'm. Bakalım antidepresan etkisi yaratan bu nedir?
7: Bence en güzeli, böyle bekliyoruz. Arif Güven yayına giriyor ya. En büyük şey, doping o bence. Mesajları okuyabilirsin. Herkes öyle diyor zaten. Ben yalan söylemiyorum yani.
0: Ay sana kurban olurum ya. Dur, bunu verdik. Bu ne?
8: Arif'im, hafta içi demir parmaklıklar arasındaki azgın hırsız diyor ya, benim için en güzel ilaç odur Arif'im. Öpüyorum seni.
0: Ay kurban. Çok mutlu ediyorsunuz beni gençlik. Teşekkürler, vallahi söylüyorum ya. Beyaz Rusya. Bu resimleri ben çektim sabah sporu yaparken. Abi hakikaten söylüyorum yani, muhteşem keyifli bir manzara var. Tüm samimiyetimi söylüyorum. Tablo gibi abi. Al evine as yani. Vallahi ne güzelmiş. Bana bir şey uzatıyor. Nedir bu uzattın? Canım abicim. Vay be, vallahi sporcu. Bakalım bakalım bakalım. Değişimini yaptığım bir eşyayı satmayıp ihtiyaç sahibi birisine vermek diyor. Evet ya. 960 Okan'ım. Teşekkürler dostlar. Benim antidepresanlarım çocuklarım. Ne kadar güzel, böyle bir çocukların fotoğrafını yollamış. Kurban oldum. Selam olsun. Benim antidepresanım Nazlım. Bana... Ay İbrahim. Sesini duyduğumuzda, gördüğümüzde bir gevşeme geliyor bana. 638 İbrahim. Bakayım. Bankaya gittiğimde mutlu oluyorum. Sen de bu duyguyu bilirsin abi. Vallahi ben bankaya gittiğimde çok da mutlu olmuyorum. Açık ve net söyleyeyim yani. Tabii canım. Benim antidepresanım biri, maaşların yatması. Selamlar Danimarka. Ay kurban olurum ya. Antidepresan kullanmamaya neden olan kocuşayım, ondan uzak olmak beni mutlu ediyor Arif. Ay yarabbim ya. Bu ne, elma. Canım abicim, bana elma uzatıyormuş ya. Çok çok teşekkür ederim. Armut olsa üzülürdüm valla. Hani iyisi, buyur ayı yersin gibi. Antidepresan etkisi neler yaratıyor bakayım. Gece yarısı sokaklar, caddeler bomboşken bisiklet sürmek. Rengarenk iplerle örgü örmek bende antidepresan etkisi yaratıyor abi. Eyvallah canım kardeşim. Bakayım. Denizden çıktıktan sonra içilen buz gibi arpa suyu, öyle söyleyelim. Tertemiz bir denizde yüzmek bende antidepresan etkisi yaratıyor. Motosiklet gürbüz sürmek çok fazla geliyor gençlik. Sevdiğinin kişinin koynunda rüzgar ya da deniz sesi eşliğinde yatması. Vay, romantizm. Bakayım. Yüzüklerin Efendisi'ni izlemek demiş ya. Çok var mesaj. Artık yollamayınız. Çünkü baya bir mesajımız var gençlik, bakalım. Hamakta gökyüzünü izleyerek sallanmak abi. Evet, çok keyifli olabilir ya. Anneciğimin balkonunda kahve içip mahalledeki komşu teyzelerle gelen geçen günleri özlemek benim için antidepresan abi. Hani yiyecek de içecek de ilgili markalar verilmiş. İşte şu bilmem ne marka çikolata falan gibi. Onları söylemiyoruz. Hamakta sallanıp kitap okumak benim için antidepresan. Yüksek sesle müzik dinlemek. Eyvallah, kurban olduğum. Çalışmak antidepresan mı? Ne diyorsun ya? Buyur bak. Paket lastiğiyle sinek öldürmek benim için antidepresan demiş ya. Yavrum nereden buldun bunu ya? Vanilya kokusu abi beni çok mutlu ediyor. Antidepresan gibi demiş. Eyvallah canım kardeşim. Sokaktaki kedileri köpekleri severken onlarla konuşmak ne güzel. Kakaolu puding benim için antidepresan. Hızlıca geçiyorum. Sevdiceğimin gülümsemesi olabilir. Evet. Sabah Türk kahvesi eşliğinde. Evet, Arif Güven Şovtay. Eyvallah, kurban olduğum. Yavru kedilerle oynamak, onları beslemek benim için antidepresan. Öpücük. Özlenilene özledim diyebilmek benim için antidepresan. Kebap yemek, oy kurban olduğum. Kebap yemek, sevdiğine sarılmak. Kebap yerken bir de sarılınca mutluluk zirve abi. Günün erken saatlerinin sessizliği, bir enstrüman çalmak, kahve, güneş, sohbeti güzel insanlar benim için diyor ki antidepresan abi. Eyvallah, kurban olduğum. Tövbe yarabbim ya. Bazılarını gençlik, nasıl okuyayım ben bunu ya? Rıfat, Allah aşkına ya. Artık yollamayınız, elimizdeki listeye bir ayrı fazla. Çikolata benim için antidepresan. Tabii canım, bayanlardan bekliyorduk zaten. Kargo paketini açtıktan sonra içinden çıkan ne bu? Patpatları patlatmak. Ha, anladım, o jelatinden bahsediyorsun. Son parti, birazdan bakarız. Babacım artık mesaj yollamayınız, kurban olduklarım. Dediğimiz gibi elimizdekiler bir hayli fazla, yeterli. Şimdi ne yapıyoruz, öyle mi? Tıkla bakayım bir.
9: Selam Arif abi, ben Uşak'tan Cahit. Senin program başladı mı bize her yer araba koltuğu abi. Arabadan inemiyoruz.
10: Abi kolay gelsin. Millete kafayı yediriyorsun. 10 numara adamsın.
11: Ben de seni Hollanda Honolulu'dan dinliyorum. Birazdan işe gideceğim. Bisiklette seni dinlemek çok güzel oluyor. İyi yayınlar.
12: Giresun Göle'den selamlar Arif abi. Senin esprilerine gülerken arabayı çamura sapladım abi.
13: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
0: Kurban olduklarım, bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Gözden kaçanlar varsa çok çok özür dileriz. Uzun zamandır günün konusuydu malumunuz. Şimdi haberler. Buyurun, çıldırdık. Kepçeyle kendi kamyonlarını ezdi. Şırnak'ta bir kömür ocağı işletmecisi bilinmeyen bir nedenle kepçeyle iş yerinde bulunan 5 kamyonu ezdi. İşletmeye sahibi Hakan Bey çalışanlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Sebep? Bilinmiyor. Şu habere bakalım, dur. Buyurun. Esenyurt'ta buluştuğu kadının parasını çaldı. Gel gör ki, hemen suçlamayın, hesabı ödeyip kaçtı. Bu nedir ya? Esenyurt'ta bir kişi sosyal medyada tanışıp kafede buluştuğu kadının çantasından para çalıp hesabı ödedikten sonra kaçtı. Yavrum vallahi çok cesaretlisiniz ya. Sosyal medyadan birisiyle tanışıp buluşuyorsunuz. Nasıl bir cesarettir bu ya? Gerçi hoş. Sosyal medyada tanışıp da kan ter içinde kalanlar da var yani. Ben tırsarım abi. Öğle saatlerinde Esenyurt meydanında bulunan kafede iddiaya göre bir kadın internetten tanıştığı bir kişiyle buluştu. Bir süre buluştuğu kişiyle sohbet eden kadın daha sonra tuvalete gitmek için masadan kalktı. Masada tek kalan adam kadının çantasında bulunan bir miktar parayı alarak cebine koydu. Daha sonra garsondan hesabı isteyip ödeme yaptıktan sonra oradan ayrıldı. Vay be! Vallahi söylüyorum. Bak, adam parayı çaldıktan sonra kadın işletmeye karşı mağdur olmasın diye hesabı ödemiş. Kurban oldum ya. Oğlum kaldı mı günümüzde böyle naif erkekler? Masaya geri dönen kadın çantasının kurcalandığını, parasının olmadığını gördü. Kafe çalışanlarına durumu anlatan kadın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Görüntülerde yaşanan hırsızlığın ortaya çıkması üzerine kayıtlarla beraber polis merkezine giden kadın şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan hırsızlık olayını anlatan kafe çalışanı Furkan Özkan demiş ki hanımefendi ile beyefendi kafeye geldi. Daha sonra hanımefendi tuvalete giderken beyefendi benden hesabı istedi. Beyefendi o sırada hesabı ödeyip kalktı gitti. Daha sonra hanımefendi parasının olmadığını fark etti. Vay be. Ödemiş abi, ödemiş. Buyurunuz. Çalmış. Ama kızcağızın yani kendisinin de hesabını ödemiş. Şimdi hesabı ilk kim öder tartışmasına yeni bir seçenek daha geldi gençlik yani. Şöyle bir şey yapıyorsun. Karşındakinin parasını çalıyorsun, sen ödüyorsun yani. Bir de kurban oldum. Herhalde hırsız olduğu anlaşılmasın diye hesabı da ödemiş yani. Tövbe yarabbim ya. Yanlış anlaşılmasın. Az önce hani kaldım böyle naif erkekler falan dedim ya. Suçluyu kahraman ilan ettiğim falan yok yani. Tabii canım, dövdük kere Robin Hood çıkartmayalım başımıza yani. İlk kez mi buluşmuşlar? Vay be. Çocuk iyi çocukmuş be oğlum. İlk buluşmada hesabı ödemiş daha, ne yapsın yani. Yarabbim, Allah akıl fikir ihsan eyle. Bu nedir? Belediye başkanına tuvalet soruşturması. Malatya'nın CHP'li Arapgil beldesindeki Çorluk Çayı'nda binlerce vatandaşın kamp yapması üzerine çayın 500 metre ilerisine 2 adet belediye başkanı prefabrik tuvalet kurmuş. Demiş ki bu insanlar buraya geliyorlar, kamp yapıyorlar. Milli koruma alanına izinsiz prefabrik tuvalet kurduğu ve doğal koruma alanını bozduğu gerekçesiyle belediye başkanı Haluk Çömekçioğlu'na İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açılmış. Ay yarabbim ya. Hani susayım, tamam tamam sustum. Vallahi sustum, billahi sustum. Söyleyecek çok şey var ama sustum yani. Ne oluyor da bitiyor? F5 mi? Sevgili dinleyenler, malumunuz birazdan böyle bir F5 yapıyoruz. Yazıyor haberlerinde. Acep neler yazıyor? Hep birlikte göreceğiz. Ayrılmayın.
14: Abi günaydın. Seni dinliyoruz. Yollardayız. Seni dinlemediğim gün özlüğüm gün olsun.
15: Kazasız belasız yolculukların olsun canım ciğerim. Allah uzun ömürler versin kardeşim.
16: Selam Arif. Senin programına yol mu dayanır baba?
17: Sabaha kadar 8 saat nöbet tuttum. Yayınım başladı. Eve gidemiyorum be Arif abi. Şirket eve gitsin diye gözüme bakıyor. Yoksa mesai yazacağım. Çok karlı bir adamsın be Arif abi.
13: Arif Güven Showtime.
18: Arif Güven Showtime. Speed Catering'in katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
13: Arif Güven Showtime.
19: Radyo merhaba, reklamlar.
20: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
21: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
6: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
7: Arif Güven, Show.
8: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
9: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
10: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
11: Abilerin bir tanesi, Kuşköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Modern Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle. Gurur olduklarım şöyle bir bakalım. Yazıyor, yazıyor haberleriyle. Acep ne var? Korsan taksi müşterisinden şaka gibi savunma. Bakalım Fatih'te oluşturulan denetim noktalarında durdurulan korsan taksinin müşterisi ilk defa bildiğim şeklinde kendisini savunsa da para cezasından kurtulamadı. Geçelim. Bu nedir? Bakayım Buyurunuz. Bir de böyle haberler var. Benim sorum da böyle olmaz inşallah gençlik. Çünkü şu habere baksana. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbi yani. Yaşadığı 220 ilişki mi? Yaşadığı 220 ilişkide mutluluğu bulamayan eski model köpeğiyle evlenmiş. Köpek gibi seviyorum dedikleri bu herhalde, biliyorum yani. 220 ilişki ne ya? Kurban olduğum. İnsan böyle rakam verip de kendini küçük duruma düşürür mü? Bu ne ya valla, yani eski model Elizabeth Holt diye bir kadınmış. Hayatı boyunca 220 romantik ilişki yaşadığını, bunların hepsinde başarısız olduğunu, bu yüzden de artık erkeklerden vazgeçtiğini söyleyerek köpeğiyle dünya evine girmeye karar verdiğini duyurmuş. Allah bir yastıkta havlatsın, ne diyeyim yani şimdi. Tabii canım. Var böyle tipler biliyorsunuz değil mi? Daha önce de denk gelmiştik. Köprüyle evlenen var. Ben bu ağacı seviyorum deyip ağaçta evlenen var. Bu da köpeğiyle evleniyormuş. Gelinin dayısından damada bir kutu köpek maması. Bu ne abi? Buyurunuz. İngiltere'de yeni evli çift henüz düğün sürerken ayrılmaya karar verdi. Düğünde ayrılmaya karar vermişler yavrum. Hani erken teşhis hayat kurtarır dedikleri herhalde bu değil, bilmiyorum yani. Bu ne abi? İngiltere'de yeni evli bir çiftin damadının içkiyi fazla kaçıran abisinin düğün sırasında geline saldırıp merdivenden aşağı yuvarlamasından sonra ayrıldığı öğrenildi daha. Bu ne ya? Ha? Fazla kaçıran abisinin düğün sırasında geline saldırıp merdivenden aşağı yuvarlamasından sonra ayrıldığı öğrenildi. Vay be. Geçelim. Zaten malumunuz şu evlilik müessesine oldu mu olası söylüyorum abi. Bir tık böyle bir gıcığım. Tabii canım. Geçelim. Bu ne? Dur bakalım. Lise öğrencisi. Ya bu Apple'ın açığını bulan arkadaşlar ara ara çıkıyorlar. Bu Apple'da canım kardeşim böyle büyük büyük paralar vermiyor, bilginiz olsun. Hatta bir kardeş vardı, ne kadar? 100 TL mi ne vermişti Apple ona? Lise öğrencisi Apple'ın açığını buldu. Aa bak yine buna da bir 100 TL yollamış Apple. Bu ne ya? Bu çocuğun yani şimdi fotoğrafı yok da bir tane bir çocuk vardı, hiç unutmuyorum abi. Çünküsü valla bak şimdi kimdi neydi çok böyle detaylı bilmiyorum ama o arkadaş da Apple'ın böyle bir açığını bulmuştu. Sonrasında işte açığını buldum Apple'ın falan diye böyle bir şey yapıyordu. Apple buna 100 TL para yollamış. Çocuğun da bir fotoğrafı vardı hakikaten yani. Çocuğun yanaklar maşallah kurban olduğum kırmızı kırmızı. Dedim oğlum çocuğu biri tokatlayıp o 100 lirayı elinden almış gibi duruyor yani. Dedim bu yanakların haline kırmızı kırmızı yani. Buyurunuz. 7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşu avcılar tarafından öldürüldü. Ay yarabbi ya. Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar türkümüz bizim malumunuz yani. Bu ne ya? Hakikaten söylüyorum ya. 7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşu avcılar tarafından öldürüldü. Yazık hayvan, bak bir şey söyleyeceğim. Yani bu kuşçağız... Yani bu garibanın vallahi söylüyorum Afrika'da bile daha fazla yaşama şansı var ya. Bizim memlekete tak indirmişiz hemen. Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen 22 gün önce Trabzon'da yorgun halde bulunduktan sonra bakım yapılarak doğaya salınan yakalı toy kuşu Yozgat'ta vurulmuş halde ölü bulundu. Daha az önce Trabzon'da görülenmiş, özür dilerim, Trabzon'da vurulmamış. Trabzon'da görülmüş 22 gün önce, kuşa bakım yapmışlar, doğaya salmışlar, çat Yozgat'ta aşağı indirmişler. Yozgat'ta vurulmuş halde ölü bulundu, kuş uydu ve radyo frekanslarıyla takip ediliyordu. Allah Allah. Geçelim, kurban oldum hakikaten söylüyorum, sıkılıyorum. Yap bir F5 yap bakayım bir. Şöyle bir enter bakalım var mı? Moral verecek bir haber bize. Herhalde yok, bu kadar yeterli olmuş olsun. Canım kardeşim birazdan final, malumunuz birazdan bizden bu kadar demenin tam zamanı olacak. Olabiliyorsa sakın bir yere ayrılmayın.
2: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilimi beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
3: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım. Arif Güven. Ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
4: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktır resmen. Abi süpersin ya, harbiden süper.

0: Arif Güven, seni takip etmekten tarlada iz takip edemiyoruz. Gözün kör olmasın.
1: Arif Güven, baba parti kur, oy verelim. Haydi el ele oylar Arif Güven'e. Seviliyorsun.
2: Arif Baba, seviliyorsun. Haftaya seninle başlamaktan daha güzel hiçbir şey olamaz. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
3: Arif Güven Show'da.
4: Vay be. Sevgili dinleyenler, malumunuz artık bugün de yüzdük. Elbette kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Programın başındayken söylenmesi gerekenler gibi finalde söylenmesi gerekenler de 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Dolayısıyla da bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Amaç belli, yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışmaktı. İnşallah becerebilmişizdir. Ve bunu yapmaya çalışırken olduysa bir hatamız, canım kardeşim insanız, istemeyerek olmuştur hep söylüyorum ama tabii ki de seve seve keyifle affola. Buyur kurban olduğum canım abicim. Fotoğraflar yollamaya devam ediyor. Karşıdaki Lenin. Ay, İsrail'den fotoğraf gelmiş. Dur bakayım. Dağılma vakti geldi yine patron. Çok çok teşekkür ederim ya. Kurban oldum. Valla güzel insanlar. Selamlar. Güle güle paşam. Ömer'im Almanya'ya selam olsun. Kral dağılma zamanı geldi artık bugün de. Çok teşekkür ederim. Bugün de iyiydi diyor. 139 Belçika'ya selam olsun Nevzat'ım. Helal olsun, insanlık ölmemiş haberimiz var mı? Var. Aslında hani dediğimiz gibi yapmamız gereken bu. Ama gel gör ki artık helal olsun haberi diye veriyoruz. İnsanlık ölmedi. Öfke krizi geçiren, otizmli genci sakinleştiren otobüs şoförü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Parkı AŞ'ye ait 800K otobüsü annesiyle Songül Baştan'la birlikte yolculuk eden otizmli Berkay Baştan kurban olduğum kriz geçirmiş. Otobüs şoförü Muhammed Yağcı aracı yol kenara çektikten sonra otizmli genci 25 dakika yürütüp derin nefes aldırarak sakinleştirdi. Şoförün duyarlı davranışı yolcuların takdirini topladı. Otobüs şoförü Muhammed Yağcı aracı yol kenarına çekerek 112 ekiplerini aradı ve yardım istedi. Yağcı ardından Berkay Baştan'ı otobüsten indirerek gezintiye çıkarttı. Sakinleşmesi yönünde telkinler yaparak yol kenarındaki mısır satıcılarından mısır alıp dikkatini dağıttı. Yaklaşık 25 dakika boyunca Berkay'ı hareket ettirerek sakinleştirmeyi başaran Yağcı'nın bu davranışı otobüsteki yolcuların da takdirini topladı. Helal olsun be. Valla hani şey derler ya gençlik, hani bazı insanların yüzünde baktığın zaman hani nur vardır ya, bu arkadaş da öyle bir arkadaş, fotoğrafı var belli. Berkay Baştan gelen ambulansı kontrol amaçlı tekrar işte hani Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülmüş. Burada müdahale yapılmış. Sağlık durumunun iyi olduğu söyleniliyor. Şoför kardeşimize de ne kadar güzel ki plaket verilmiş. Vallahi helal olsun. Ne diyelim? Seyahat esnasında kriz geçiren otizmli Berkay Baştan kardeşimize otobüsü durdurarak yardım eden vicdan sahipli belediye şoförümüz Muhammed Yağcı. Hakikaten söylüyorum. Biz de tebrik ediyoruz. Helal olsun kardeş. Ki İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği de bir açıklamada bulunmuş. Öfke nöbeti geçiren otizmli genci gören sürücü otobüsü durdurarak genci yürüyüşe çıkardı. 25 dakika boyunca yürüttüğü genci sakinleştirerek yolculardan alkış alan sürücü biz de alkışlıyoruz diyor. Biz de alkışlıyoruz tabii. Canım kardeşim, kurban olduklarım, artık uzatmayalım. Malumunuz hep söylüyorum, hayat diyorum yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, diğer tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama artık siz benim sınırlarımdan tabii ki de çıkıyorsunuz. Sıkıntı var mı? Yok. Bitiriyor gibi değil de kocaman böyle bir mola alıyormuşuz gibi düşünün. Yeniden buluşuncaya kadar dostlar, her şey hiç olmadığı kadar keyfinizce, hiç olmadığı kadar gönlünüzce olsun inşallah. Hoşça kalın.
5: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Speed Catering Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
4: Radyo merhaba, reklamlar.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
10: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barnbek.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo merhaba, reklamlar

bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.

Yıllara bir güne nasıl sıkırdı? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin?

iyice kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

kalplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Radyo merhaba, reklamlar...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.

Avrupa şampiyonu oluyoruz. Hiç kimsenin ne anlattığı var, ne şeyi var. Bir işte Instagram'da bir paylaşım görüyoruz, Twitter'da bir paylaşım. Çünkü biz voleybol seven bir toplum olmadığımız için midir artık? Sebebini tam olarak da bilmiyorum. Yani oluyor bazen. Kerim, yapamayacaksan kalsın bugünlük orası. Gözünü seveyim. Elimden aldım, mouse falan kullanıyorum. Tıkır tıkır bir şeyler yapıyor orada. Bırak, böyle devam ediyoruz biz. Ne güzel sohbet ediyoruz zaten. Bu saatte müzik o kadar önemli değil. Ses gelmiyorsa ona da sen cevap vereceksin sonradan. Benim değil yani. Olmuş efendim, olmuş. Evet, Radyo Merhaba uygulaması üstünden de dinleyebiliyorsunuz. Oldu diyor. Eyvallah Kerim'im. Hadi bakalım. Kim korkar? Ay. Yalçın Bey. 46 ayrı şarkı sesi geliyordu. Şimdi düzeldi. Yalçın. Kendinde misin Yalçın? Kendinde misin Yalçın Dayar? Bir kendine gel Yalçın Dayar. Osman Çetin, hava çok güzel diyor. Osman, sen ne güzel bir yerde oturuyorsun ya. Adama bak ya. Villada oturuyor ya, bahçeli böyle. Çok güzel bir yerde maşallah.

Evet, telefonumuz çalıyor. Çıkarsa konuşur, çıkmazsa konuşmaz. Bu kadar basit. Ring ring. Alo. Giremiyor. Ne demek istedi onu anlamadım. Alo, merhaba. Teşekkür ederim, nasılsın? Her şey yolunda mı? 46 yerden şarkı geliyor diyorsun. O nasıl iş ya? Yaptı Kerim onu. Kerim onu yaptı. Evet, düzeldi. Kerim halletti, sağ olsun. Evet. Kendine gelebildin mi? Kendine gelebildin mi? İyi misin? Her şey yolunda mı? Ama öyle böyle değil diyorsun. Ben de her şey tıkır tıkır işliyor artık diyorsun ya. Yani.

0: Geçen hiç mesela bilmiyorum. Bizim dernekte derbi maçının biletini kazananlar vardı. Galatasaray'ın Fenerbahçe maçının derbi bileti vardı. Gençler kazandılar evet. Yani. Öyle bir bilet kazansaydım giderdim. 50 numara bana geldi.
1: Tamam, bize de bir bilet kazandır. Ben Beşiktaş maçına da gelirim seninle.
0: Beşiktaş maçına. Beşiktaş maçına evet. Ben kendi adıma bile bilet istemiyorum. Sebebini sor. Sor sebebini.
1: Seni kapıda karşılıyorlar.
0: Hayır. Şey. Hayır. Vallahi değil. Bak ciddi. Bak, bak ciddi diyorum. Ben geçen gün başkanımla da konuştum. Ben kendi adıma bilet istemem. O kadar genç çocuğumuz varken, hevesli, heyecanlı çocuklar varken.
1: Ya kardeşim biz de bileti bedava istemiyoruz yani.
0: Parasını abi parayla da istemiyorum. Sınırlı sayıda bilet olunca onu öncelikli çocuklarımıza vermeliyiz.
1: Bir de şimdi bu Pasolik falan filan var ya.
0: Pasolik yani
1: başka
0: mi
1: var takım taraf, başka takım taraftarı bilet almak istesen de alamıyormuşsun yani.
0: Evet.
1: Bir de öyle bir terslik varmış yani.
0: Yalçın abimin bilmiyorum. Sesi de geliyor diye yazmışlar.
1: Konuşuyoruz ya herhalde. Biz baş başa konuşmuyoruz sanıyorum. Radyoya bağlı.
0: Radyoya da bağlısın da. Şimdi ben seni aradım ki biz konuşurken Kerim de işlerini rahat yapsın diye. Kerim bitirdi işleri, yaptı yani, halletti. Ha. Evet. Hafta sonu iyi geçti ama değil mi?
1: Hafta sonu iyi geçti. Kızımın sözü vardı. Görmüşsündür belki. İstemesi vardı.
0: O ne? Evet. Senden kızı nasıl iste? Dövseydin abi onları. Şu kimsiz benim kızım istemeye geliyorsunuz falan desin.
1: Yani eski evet
0: genç, zamanı gelince oluyor. Allah meslesin. Allah tamamını erdirsin. Birbirlerine saygısı tamam. Olan bir çift olarak yaşasınlar inşallah.
1: Amin amin. Tek duamız o zaten.
0: Çünkü dünyada biz artık görüyoruz. Tabii birbirlerine evet. Karşı vicdanlı. Saygılı olduktan sonra sevgi geliyor abi. Ama saygı olmadığı aynen. Zaman hiçbir şey olmuyor. Geçen gün bir psikoloğu takip ediyorum. O diyor ki aslında diyor insanların evlenmeden önce biz psikologlara gelmesi lazım diyor. Psikolojik evliliğe yeterli mi değil mi diye bir bakmak lazım diyor.
1: Çağırdımcığım ben sana ta bundan 5 sene önce falan böyle bir yine konuşmamızda
0: öyle bir şey demiştim
1: sana. Hatırlıyor musun? Demiştim hani araba kullanmak için kursa gidiyoruz yazılı sözlü değil mi?
0: Evet.
1: Yani testleri vermemiz gerekiyor. Yani bir aile kurmak bundan daha mı basit bir şey ki yani? Hakikaten de bence de öyle yani. Evlenecek çiftlerin böyle bir kurs yapmaları lazım bence.
0: Abi evlilik de basit oldu şimdi boşanmak da. Evlenen çiftlerin yapılan son araştırmaya göre evlenen çiftlerin her evlenen 5 çift 5 yıl içinde 2 tanesi ayrılıyormuş. Demek ki birbirlerini tanımadan evleniyorlar. Yeni yani gençler için söylüyorum.
1: Evet, hele
0: yani
1: bu zamanda.
0: Evletteki evliliklerde ayrılık olabilir yani. İnsan beceremiyorsa bir çift birbiriyle yaşamayı ayrılabilirler. O ayrı bir konu ama son dönemde gençler arasında bu işi çocuk oyuncağına çevirdiler. Şu gençler için maalesef. Söylüyorum ben bunu.
1: Maalesef öyle, maalesef. Maalesef öyle. Artık herkesin maddi gücü, herkes çalışıp kendi hayatını idame ettirecek durumda olduğu için kimse
0: ama
1: kimsenin...
0: Şimdi abi bu da yanlış. Şimdi kadın para kazanıyor diye ben senin kahrını ya kimse kimsenin kahrını çekmiyor ki. Yani eşler birbirine tolerans davranması gerekir.
1: Bu da yanlış bence. Yani kahır çekmek için evlenilmiyor ki, mutluluğun yani. Üstüne bir mutluluk daha katmak için evleniliyor yani. Bizde o laf var ya işte birbirini onun kahrını mı çekeceğim bunun kahrını mı çekeceğim. Kahır değil kardeşim. Birliktelik yani şimdiye kadar olduğu mutluluğun üzerine bir mutluluk daha katabiliyorsan.
0: Ya. Ben diyor.
1: En güzeli yani.
0: Ben diyor işte anasının bakamadığı adamı ben mi yemek yap? Ya yap ne olur ki? Elinden kimin elinden yemek yapmak ki güzel geliyorsa o yapsın ne olur ki yani. Bunun evet, adı bile konuşulmaz
1: evet.
0: Ya.
1: Evet bu paylaşım.
0: Ama ya. Bu sosyal yani. Medya öyle bir hale getirdi ki insanları. Ben diyor ayaklarımın üstünde duruyorum diyor. Kimseye eyvallah. Ya etme zaten kimseye eyvallah. Ama insan evet, sevdiğine eyvallah eder.
1: Ya eyvallah derken bu karşılıklı
0: anlıyoruz. Tabii.
1: Yani dediğimiz gibi mutluluğunun üzerine bir mutluluk daha koymak için birlikte olunuyor. Yani kahır çekmek için değil. Ne senin çocuğun ne benim çocuğun ne kimsenin çocuğu.
0: Evet.
1: Hiç kimse kahır çekmesin.
0: Yani
1: ancak yaşadıkları evden çıktıkları zaman evdeki o mutluluğunun üzerine bir tık daha koyabiliyorsa ne kadar güzel. Amaç bu olmalı yani. Evet. İnsanlar birbirinin kahrını çekmek için değil, mutluluğunu bir kat daha yukarıya çekmek için birlikte
0: şimdi
1: olmalı.
0: Evet, biz seninle konuşurken TikTok sayfasından Nurten isminde bir dinleyicimiz yazıyor. Diyor ki ben de evlendim, 2 yıl sonra boşandım. Çünkü karşı ne diyor? Aladati benim bir oğlum var diyor.
1: Allah bağışlasın diyor.
0: Tabii ki. 9 yaşında bir oğlu varmış. İnşallah bundan sonraki hayatınızda bu zamanda mod olmuş ayrılmak diyor.
1: Evet.
0: Bilemem ya ama maalesef. Ya tabii ki ayrılabilir insanlar. Yani bu konuda tartışma bile yapmam ama sanki bir garip bir durummuş gibi geliyor bana.
1: Evet.
0: Son dönemde bayağı bir...
1: işte yani beraber olmak, evlenmek, beraber yaşamak, sevgili olmak, dediğim gibi hayatının üzerine, mutlu yaşantının üzerine bir mutluluk daha katabilmek olmalı amaç. Ben onun kahrını çekeyim, o benim kahrımı çeksin diye olmamalı. Yani bu filozofiyi değiştirmemiz lazım bence.
0: Eski aşk yok, bir sonuna kadar diyor. Onlarca çift boş. Ya olabilir kardeşim ya, her şey. Biz dizilerde öğreniyoruz ya bu aşk olayını. Bu dizilerdeki hayatı yaşamak istiyoruz gibi geliyor.
1: Herkes öyle söylüyor. Herkes
0: tabii abi, mesela dizilerde gibi. Mesela Yalçın, sen evinde gezerken dışarıda gezdiğin ayakkabılarla gelip evin içinde girer misin? Gezer
1: yok
0: misin?
1: Canım
0: ya, ya da sen evde hep takım elbiseli mi gezersin? Ya da yenge hep full makyajlı, çıtır çıtır elbisesi. Yok böyle bir dünya abi. Dizilerde full bize hep bir dizi izliyoruz. Dizide bakıyorsun. Erkekler dizide 5 defa kıyafet değiştiriyor. Kadınlar sırf kıyafetin reklamını sponsor diye devamlı elbise değiştirtiyorlar. Abi yok böyle bir dünya ya. Biz öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Aldanmayın diyorum ama inanıyorlar.
1: Şimdiki gençler, şimdikiler hep öyle düşünüyorlar hep.
0: Maalesef.
1: Hayat onlara, ama dediğimiz gibi yani birliktelik amacı birbirinin kahrını çekmek değil, daha mutlu nasıl olunur onun yoluna bakmaları gerekiyor bence.
0: Yok, biz dizilerde bakıyoruz işte. Kim işte filanca bileklik takmış, şu koluna şunu takmış, erkeğin üstündeki takım elbise bu renkti, biz onların peşindeyiz.
1: Maalesef maalesef.
0: Yalçın'ım çok teşekkür ederim.
1: Çok, ben teşekkür ediyorum. Herkese
0: tekrardan
1: çok
0: geçmiş diliyorum. Olsun. En kısa zamanda psikolojini düzeltmen dileğiyle kardeşim.
1: Eyvallah, sağ olasın.
0: Hoşçakal.

Teşekkür ederim. İyi akşamlar Özcan Hanım. Teşekkür ederim. Instagram sayfasına fazla bakamıyoruz. Oradan bakamadığımız için de bazı mesajlar geçiyor. Peki korona bizim sokağa yıktı gitti Kazım abi diyor. Ne oldu ya? Ne koronası ya? Bir daha mı geldi bu korona? Şengül Hanım çok teşekkür ederim. Sağ olun. Önce 65 yaş üstü nüfus çocukları geride bırakmış. Dünya genelinde 65 yaş üstündeki nüfus artmış. Yani bu demek oluyor ki dünya abartılı bir şekilde yaşlanıyor. Genç yok, genç. Çocuklar yok. Eyvah eyvah. Tabi bu ileriki dönemde ne olacak bize problem olarak gelecek. Ama dünyada ya düşünsene taş devrinde yaşıyordu insanlar 2,5 milyon yıl önce. 2,5 milyon yıl diyorum size. Hani böyle taştan aletler yapılıyordu değil mi? Taştan aletler yapılıyordu. İşte o dönemde anaerkil yaşıyordu insanoğlu. Anaerkil yani kadınların yönettiği bir şey vardı. Kadınlar erkekleri seçiyorlardı. Niye? Güçlü kuvvetli erkekler olsun ki dışarıda ceylanı avlasın getirsin. Evde çocuklara, mağarada çocuklara iyi bakayım falan diye. Avcılık, toplayıcılık vardı. İnsanlar böyle sadece kendine yetecek kadar avlanıyordu. Şimdi insanoğlu öyle mi? Şimdi insanoğlu hep gömeyim kenarıya, alayım kenarıya, daha çok kazanayım, daha çok benim olsun diye hep bunun peşindeler. Değil mi? İşte 1200'den sonra demir çağı ilanı olduktan sonra silahlar yaygınlaşmaya başladı. İşte kılıçlar falan o şekilde değil mi? Böyle insanoğlu. He? Şimdi artık akıllı telefonum var. Silahtan daha tehlikeli.

Derbide hayatını kaybeden Gazi memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlanmış. İşte bütün sevincimiz bir anda gölgelendi. Bir tane genç kardeşimiz maç izlerken heyecandan kalp krizi geçirip Fenerbahçeli hayatını kaybetmiş. Bütün spor sever camiye, ailesine başsağlığı diliyoruz. Peki vedamızı yapıyoruz. Ve yarın sabah saat tam 9'da biz burada olacağız. Siz şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Speed Catering Özcan Aksu sponsorluğunda Paydos saatinin sonuna geldik. Bir nefes çeker, bir de söver alayı da.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Rose Gül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yarısın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki

uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağ.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Kuzey Almanya.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

yüreklerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostlu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Sen hala hislerimde, hala özlemimdesin.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallah billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne farkı

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Sana isyanım, güzel günlerim.

ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fideme benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Güzel.

0: seninle bir saniye yeniden olsam yeter. Dudağının değdiği kadehi bulsam yeter. Öyle bir özdeyiş bu. Ah, öyle bir son yalvarış. Vazgeçtim kavuşmaktan. Dizinde ölsem yeter.
1: Böyle bir geceydi, hatırlar mısın?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.